0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin istasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi

güzelim. Beni görünce yüzünü ekşittin. Dön de bir bak aynaya. Yüzün muşmulaya döndü. İçinin çirkinliği yüzüne vurdu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. Allcars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanı

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Çek sahaya, çek çek çek çek, aldır oradan. Yapay zeka mapay zeka bizi durduramaz zaten, onun kendi zekasına baksın. Günaydınlar efendim, merhabalar Kral Efendim. Hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar ve çok çok selamlar. Sevgiyi fazla kullanamıyoruz hayatımızda, biliyorsunuz fazla o kadar yok. Elimizde fazla kalmadı ondan dolayı. Günaydın canlar, azizim, size de günaydınlar. Kalimeralar, good morningler. Teo, guten morgenler. Teo, bonjourlar, bonos diyorlar. Efendim, buongiornolar, dobro utral. Hepçe sizin gibi güzel insanlara gelsin. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun. Dinlemeyen de patates tarlasına. Haydi. Yepyeni bir dernek gününden hepinize kucak dolusu saygılar. Önce saygı, sonra gerisi kolay zaten. Hak Teala kendi güzelliğini sizin gibi güzel insanların şekline sokmuş ve demiş ki, bir Kızılderili atasözü dermiş gibi, gerektiği zaman Kızılderililer öyle diyorlar ya, öyle demişler zaten. Şimdi biz nereden biliyoruz Kızılderililerin böyle dediğini? Biliyoruz abi, geliyor yani, onlar bize kadar gelmişler. Nasıl biliyoruz? Odun kestirdim kış için, diş taktırdım süs için. İnsan hiç hatır kırar mı? Bir Kızılderili atasözü için kırmaz. Gerektiği zaman su gibi sert olun, gerektiği zaman su gibi yumuşacık olun. Günaydın canlar! Konular yine çok birikti. Yine savaşlar, yine spor. Bu hafta Dünya Kupası başlıyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Yeni dedikodular var. Yapmasana Mari. Ben mentereci gidi ya. Buraya yiyemat mesin gidi. Gidi başını yemesin ya. Kurabiye canavarları, badem gözlüler, bayram şekerleri. Günaydın bakalım ya. Hey. Hey. Ne gelecek senin başına? Ya bir devlet var ya alt tarafta, 1950'li yıllarda mı kuruldu? Devlet niye diyorsun Haşim ona? İşte öyle bir şey. 3-5 toprak parçası çaldılar ya. Onları irdeleriz, onları konuşuruz bugün. Spor hakkında yeni transferler var. Roma'ya giden arkadaşlar var mesela. Roma'ya gitmişler akşam, geçen akşam. Bir arkadaşı da zor durdurdu geçen akşam. Oynayacağım dedi, başka bir şey demedi menterici. Temek gel baya bırak, susak ağızdı baya. Adam 55'inden sonra kudurdu. Terzisine, berberine, manikürcüsüne, kunduracısına, çiftçisine, esnafına, balıkçısına, lotocusuna ve en çok da isyancısına, solcusuna, elektrikçisine, fayansçısına, plakacısına. Günaydınlar ustalar. Esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Güzel bir hafta olsun. Dernek gününden. Almanya'dan Çanakkale'ye, Ankara Polatlı'dan Japonya'ya. Kızılderililerin memleketi Birleşik Amerika'dan Birleşik Krallığı İngiltere. Asi ve asabiyiz, bugün üzerimize gelmeyin. Heh, ona göre istirham ederim yani. Avustralya, Yeni Zelanda'dan kangurulardan ta Finlandiya'ya. Fransa'dan Orta Asya'ya, Azerbaycan'a, Bulgaristan'dan Romanya'ya. Nerede bizi dinliyorsanız. Lay lay lay lay. Trakya Rumeli'den çok selamınız var Kral Efendi. Ben sunucunuz Haşim Çolak. İyi günler efendim. Raif, Ahmet, Sibel her zaman olduğu gibi 7.30'da mesajlarını gönderiyor. Raif, günaydınlar. Günaydın bütün Kral Efendim. Günaydın güzel insan. Efemin adamı. Günaydın. Sizi dinleyemeyeceğim. Kulaklıkları almadım yanıma. İyi marifet almış. İyi marifet etmiş sen de. Menterici sen de. İkisini de mi almadın? Sen bir tanesini alır mı? Hey. Hey Allah'ım yarabbim. Akşamdan niye sen hazırlığını yapma bakalım? Raif Ahmet. Tilki vaz vermeye başladığında gözünüz tavuklarda olsun. Hoppa. Çek kıyıya, çek çek. Çek kıyıya. Bayram. Çek makineyi kıyıya. Ne, hangi tilki, hangi tavuk? Ha? Hangi tavuk? Kimin tavuğuna kış dedik oğlum? Günaydınlar. Survivor'ın tilki vaz vermeye başladığında gözünüz kulaklar, aman gözünüz tavuklarda olsun. Horozlara ne olacak dayı? Ha? Horozlara ne olacak? Horonda nasıl? Horonda yiyecek mi? Hafta sonunda iyi değerlendirmişsin. Öyle dedikodular geldi. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii de. Dedi, bunlar bir takım uydurma laflardır dedim be ya.
Günaydın Aşım abim, iyi günler, hayırlı işler, kolay gelsin hepinize efendim. Tarlalarda, bağında, bahçesinde çalışanlara da günaydınlar. Yüzünüzden tebessüm, aklınızdan gerçekten şu fani dünyanın gerçekleri, işinizden bereket, sofranızdan bolluk, toprağınızdan verim ve bereket eksik olmasın. Hem sizin hem de ailenizin bu güzel pazartesi günü güzel başlasın. Neşeniz, fedakarlığınız, azminiz, hevesiniz, güzelliğiniz, yakışıklığınız bolca olsun. Günün ve haftanın sloganı da bugün sizden bekleyeceğim bakalım. Bugün güne hangi sloganla başlayabiliriz? Adem hoş geldin, günaydınlar. Adem sen neredesin oğlum? Epey zamandan beri kayıpsın. Bir bacanam kayboluyor, sen geliyorsun bacanam kayboluyor. Ne oluyor lan? Kar mı var Bulgaristan'da, ne oldu? Dobro utra Bulgaristan, güzel Haskova'dan herkese selamlar. Adem demiş, Haskova'ya çok çok selamlar İskeçe'den. Dobro utra bakan Bartın, dobro utra. Orhan Osman geldiği gibi hemen işlere başlamış. Günaydınlar, seni arabada dinliyorum, işe gidiyorum, moralim yerine gelsin diye. Klimacılara da günaydın de. Klimacılara da günaydın. Klima temizliği yapan arkadaşlar, Orhan Osman ve ekibi. Bizi arabada dinleyenler, günaydın efendim. Moralinizin yerine gelmesi için ne yapabiliriz? Sorulardan bir tanesi bu. İkincisi, moralini niye bozdun oğlum sen? Hayırdır? Orhan Osman. Salsana sen suya baya. Sıkmasana canını o kadar baya. Ah baya. Nelson Mandela ile geldi. Mehmet Ali Birant abim. Günaydınlar abi. Kalimera. Tiğine de. Hoş para acıma sabota gire koy. Günaydınlar. Stas Kontrelon'a, patrona ve tarlada çalışanlara kolaylıklar dilerim. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter demiş rahmetli Nelson Mandela. İyi adamdı be bu. Nasıl bilirdin? İyiydi bu. Bu Nelson Mandela mı olmamıştı? Atatürk'ün verdiği o hediye bu abi. Kabul etmemişti galiba değil mi? Öyle mi aklımda kalmış? Ya da yanlış mı biliyorum sabah sabah? Neyse, Tapanca günaydınlar. Tapanca, İsmail Molla günaydın bakalım, Sıracım günaydın. Günaydın İskeçe'nin balkonlarından selam. Gözüm kara kayıpsın. Hay balkonlarından selam, gözüm kara kayıpsın. Nişana geldin, Gürkan'ı gördüm seni görmedim. O meseleye değineceğiz. Gürkan'ı pistten indiremedik. 2 saat oynadı adam, 55'inden sonra açıldı, kudurdu. Tövbe yarabbim, tevekkel. Susak ağızlı. Bana gel yeter dedikçe ceketi çıkarıp oynadı bayağı. Ama gençliğinde oynamadı mı bu kadar bayağı? Vah bayağı. Tapanca sen de Gürkan'ı görmüşsün, beni görmemişsin bayağı. Sen de bayağı. Kukumak gözlü sen de. Nereye bakardın be oğlum? Gürkan'ı zapt eden adam yanında bendim ya. Haşim Çolak diye başlayan bir mesaj bitmiş. Anlayacaksın sen onu, sabret. Sen de olacaksın 55 yaşına geldikten sonra anlarsın Gürkan abini demiş. Haydi gene. Yusuf günaydın bakalım. Faganacı Yusuf'um benim. Günaydın Haşim abi. Patates tarlasına gitmeyelim biz. Pişeceğiz bugün. Oğlum senin patates tarlasında ne işi var? Patatesleri de faganayla mı çıkaracaksın Yusuf? Hayır, çek kıyıya. Çek kıyıya Yusuf. Çek bakayım bir elefo yapayım sabah bakayım. Taftata diploma adı asfayla çıkar hepsini Yusuf. Patates tarlasında ne işin olur oğlum senin faganayla? Halacığım günaydın. Bu ne kadar güzel bir fotoğraf böyle. Şimdi sabah olacak bir fotoğraf değil bu tabii ki. Güzel İskeçemizden, halasının çirkin ördeğinden halasına şaba. Patlatıyorum sabah şabaları. Günaydın bakalım. İyi ki senin verdin boksana ki çıkarmamış Gürkan. Ne anlattı gene sabah? Orhan neler anlattı gene? Biraz yağlayıp ballandırmıştır da tabii değil mi? Oğlum diyorum ona, sen fotosentez mi yapıyorsun gece vakti? Ne bu kadar? Abi adam 11'de bir çıktı piste var ya. 1.30'da zor indirdim. Gel buraya dedim. Senin ahın gitmiş, vahın kalmış diyor. Şimdi bana diyor bak şimdi. Allah'ım yarabbim.
Eve zor getirir adamı. Eve gitmişim diyor. 2.5'a kadar oturdu. Zar zar zar zar zar. Oğlum dedim, mikrofon mu var senin önünde? Allah'ım yarabbim. Zor zor, insanlar ihtiyarladıkça. Bunun ihtiyarlığı da çok zor olacak bayağı. Nasıl uğraşacağım ben bundan bayağı? Ama ben kendimden uğraşacağım. Ben bundan nasıl uğraşacağım bayağı? Ah bayağı. Bir gör azıcık oyunları. O videolar, o oyunlar, o şabalar. 3 eurolar, 5 eurolar. Breh breh breh breh. Adam gençliğinde yapmadıkları. Hadi bakalım, günaydın. Hafta sonu yoğun iş varmış. Öyle dedi Mehmet Ali Birant. İşler bitecek bir gün dayı. Ömür gibi.

Lan Pakistanlı mülteci Yusuf. Pakistan'dan mı geldin, Afganistan'dan mı geldin Yusuf kardeş? Şükrü yok mu yanında bugün? Oğlum siz Nuh tufanında gemiye binmeyenlerden misiniz lan? Siz de güzel tatlı bir belasınız oğlum böyle vallahi. Allah gönlünüze göre versin.

lay lay lay lay. Üniversite sınavını sınavlara hazırlananlar ve sınav yazan arkadaşlar var. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah gönlünüze göre böyle bir güzel yer çıkar. Öğrenci arkadaşlar yazıyorlar sınavları.

Song of all time here. Kral Efendisiniz. Dinle Kralı, bul havanı. Güne güzel başlayalım yine. Sohbetle, atraksiyonla. Karizmatik, egzantrik, ütopik, otomatik. En çok da feminist.

lay. Hadi bakalım Yusuf Agay, senin beğendiğin şarkılardan birazcık solcu, birazcık devrimci, birazcık Anadolu rock, biraz da hümanizm var şarkılarda. Fuat yanında yok, Şükrü de yok. Fuat yanında Şükrü yok. He. Şükrü boru indiriyor. Çağır Şükrü'yü gelsin, bıraksın boruları. Resimde senin gibi geceden kalma. Nereden anladın kız geceden kaldı mı?

Onlar 1967 yılında İstanbul'da kurulan Türk rock ve Anadolu rock müziğinin öncülerinden ve kurucularından kabul edilen efsanevi bir müzik grubu. Tabii ki Moğollar geleneksel Anadolu ezgilerini batı enstrümanları ile ve Anadolu rock altyapısıyla birleştiren Anadolu pop, Anadolu rock. Moğollar bir şeyler yapmalı, yapamıyoruz ama.

Laylaylay. Moğollar grubunun üyelerinden bir tanesinin ismini yazana istediği şarkıyı gönderiyorum. Hadi bakalım güne birazcık hareket, birazcık aksiyon katalım. Birazcık yarışmalar da olsun. Καλημέρα Κασίν φίλε μου, εύχομαι να έχεις μια καλή μέρα. Χαιρετίσματα στη Ξάνθη, τα φιλιά μου σε όλους σας από το Στουτγκάρτ. Ρέτζε Πούστατζο. Στουτγκάρτ, γκράιντιναρ, καλημέρα Στουτγκάρτ. Günaydın dostum, hayırlı programlar, hayırlı haftalar dilerim. Muammer, Kambur, Hüseyin ve Seden Ömer için gelsin bakalım. Moğolları dinletiyorum Seden size. Halkideki. Günaydınlar çocuklar, kalimera. Çok çok günaydınlar Seden'im. Bugün yine Perihon, tabii ki Seden ve Perihan züccacımızı tanıtmaya başlayacağız. Hileli terazi, han hamam arazi. Lay lay lay lay lay. Papenbur günaydınlar, Guten Morgen, Kral Aşım abim, Ozan'ım benim, günaydın canım. Bremen'den Ozan kardeşim benim, kardeşten de öteyiz be ya. Onun ortasında, henüz 16'sında, insan insanım diyorsa bir şey yapmalı. İnsan insanım diyorsa bir şey yapmalı, 1967 yılında kuruldu. Moğollar grubunun bir üyesinin ismini yazın, istediğiniz şarkıyı dinleteyim size, hadi bakayım. Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları. Vicdan süründürür, ego kör eder, gurursa yalnız bırakır. Rahmetli Robin Sharma'nın bir lafıymış. O kim kız? Kızılcaköy'den, nereden o? Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları. Vicdan süründürür, ego kör eder, gurursa yalnız bırakır. Aklımızla mı düşüneceğiz, kalbimizle mi düşüneceğiz? Kalbimizle mi karar vereceğiz, aklımızla mı karar veriyor? Oo, bu edebiyat bayağı su götürür ha. Güzel paylaşımlarınız için de teşekkür ediyorum.

Tabii göndermişsin oradan. Hemen internetten girmişsin. Cahit Berkaylar, Taner Öngürler, Servet Ersözler, Emrah Karacalar, Kemal Küçükbaba Bakkallar. Bir tane dedik, 10 tane göndermiş Allah. Hangi şarkı istiyorsun kız? İrfan Gonde. Günaydın İrfan'ım. Geçen gün telefonda dün konuştuk ya. Geçen gün seni çok merak ettiler. O Frankfurt Havalimanı'nda bir arıza oldu ya. Bir kaza oldu. Ondan sonra aradılar. Şimdi Frankfurt Havalimanı'nda çalışan bir arkadaş, bir abi vardı. Abi gayet iyi. Tatilde burada İrfan Gonde.

en güzelini yapmışsın İrfan'ım. Tabii canım. Kadınlar bir gitsinler, bir alışveriş yapsınlar bakalım. Recep Aga niye öyle dedin? Adımı poşu alan yayın hafti. Bu borunla boyutuyorsun eti yine ke şto spiti ses. Şto spiti tuş. Recep Agacığım hepimiz yardım ediyoruz ya, etmiyoruz mu? He? Acaba İrfan Konde bütün hafta sonunu çalışarak geçirmiş. Bir tanesin İrfan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İpro'nun istasyonu.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İpro'nun istasyonu.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

0: Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 6 93 67 38 490.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
0: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
0: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
0: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
5: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
6: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Seden radyo açıksa hemen tekrar bir zikredelim bakalım isimleri, halkedikte çalışan arkadaşlar gürültüden dolayısıyla duyamamışlar isimlerini. Hemen aktarıyorum Seden'in. Günaydın dostum, hayırlı programlar, hayırlı haftalar dilerim. Muammer, Kambur, Hüseyin ve Seden Ömer için sıradaki şarkı. Tamam mı? Duymazsanız bir daha söyleriz. Programın sonuna kadar söyleriz, hiç problem değil. Aftos o antropos aftos. Hazırlayın bakalım şarkıyı. Bildi çünkü soruyu alan. Bütün şarkıları ben kazandım. Sabah sabah bu mu aklına geldi balacığım? Aftos o antropos. Aftos o antropos. Recep Aga. Kral sensin Bayır Hanım, eyvallah. Hemen mesajlarımı verin, Instagram'dakilerinde bir okuyalım. Serkan Süleyman, günaydınlar abim. İyi bir hafta dilerim sağlıkla herkese. Aynen kardeşim. Yeni gün, yeni hafta hepimize. Önce sağlık, huzur, para bereket versin. Yaz ayları gibi sıcak olsun cebiniz. Kış ayları gibi uzak olsun suğumuz. Suğuk olmasın. Nasıl başlayacak şöyle gider diyorlar ya Serkan'ım. Serkan yine sporda. Zayıflamışsın Serkan. Kaç kilo verdin? Yakışmış ama sana böyle hafif kirli sakal. Sportif bir görüntü. Müridat olayı ne oldu bu arada Serkan? Başladın mı? Anca radyoda buluşuyoruz Serkan'la. Spor salonunda aerobika yapanlara da kolay gelsin bakalım. Böyle sabah sabah sporla birlikte. Sümme aşağı, sümme aşağı, kendine gel. Hırpalayacağım zaten Gürkan 1-2. İhtiyar insanlarla da uğraşmak zormuş be ya. Hey. Kendimizi denizde hissediyoruz bu sabah. Sen böyle deniz şarkıları çal, bugün içimiz ferahlasın. Yemin ederim 20 kilometre denize gidemiyoruz bazen. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar ta Birleşik Krallık'tan geliyor mesela. Sezer Bey İngiltere'den gelip burada Halkidiki'ye gidiyor. Keramoti'ye falan denize gidiyor. Biz 20 kilometre ötede Portalaus'a gidemiyoruz. Fenere Mirodato'ya gidemiyoruz. Biz de fazla yapıyoruz sanki ama. Hep rabıta, rabıta, rabıta. Hep napreş, rabıta. Tamam be ama... Dibimizdeki denizin tadını çıkartamıyoruz be. Uzaktan alıyoruz kokuyu. Mesut'um, kaptanım, günaydın, hoş geldin. Abim kolay gelsin. Bir tanesin sen abim. Seni çok seviyoruz demiş. Biz de seni çok seviyoruz. Amitaları içtik. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun. Yeni kaptanlar, yeni krallar, yeni kraliçeler geliyor Mesut'um. Cansın be adam sen. Cansın vallahi. Bir tanesin. Sherry, sherry lady, going through emotion. Gürge çok teşekkür ederim. Tok Kalitero Gökçeler asfalt boyunda işbirliğin için sağ olasın, var olsun. Akşam ayak üzere birazcık Gürkay ile de konuştuk. Tok Kalitero Gökçeler'de efendim lezzetli poğaçalarıyla, börekleriyle hep yeni modern bir dükkanında yolun üzerinde Gökçeler'de Tok Kalitero. 2006'dan beri hizmetinizde Gürkay'a hayırlı işler diliyorum. Ha, oldu Serkan'ım, tamam canım. Yaralı Ceylan. Serkan, Verespit'in üstünde misin? Çek ya çek. Verespit'in adya diploma asfalya var mı? Önce ısınma hareketleri. Bisiklet yapıyor Serkan cimde. Ondan sonra ağırlık kaldırma. Oya Hanım hoş geldiniz. Anacım biz merak ettik, dinleyiciler merak etti. Uzun zamandır yoktum, öldü demişsiniz. Şimdi söyleyin, kral geri döndü. Günaydınlar herkese, aşımam demiş. Oya Hanım hoş geldin Oya'cığım. Böyle o insan yani, bir şarkı dinler, bir şey yapar, günaydın der. Bazı dinleyicilerin böyle biraz kayboluyor birkaç zaman. Ondan sonra tekrar geliyorlar. Mehmet Osman. Günaydın Haşim abim, iyi yayınlar ve iyi günler dilerim. İşteyken sırf seni dinlemek için yeni radyo aldık. O kadar olmazsa olmazsın yani. Bize bir Murat Kekili dinletir misin acaba? Dinletiriz Mehmet Osman. İş, hangi iş? İş arkadaşlarına da kolay gelsin Mehmet'im. Teşekkür ederim, sağ olasın. Züccaciyecimiz Perihom, Seden ve Perihan. Biraz üçteyiz. Keçemizde züccaciye denilince akla Perihom gelir. Perihom yepyeni... yaz sezonuna hemen böyle kampanyalarla, indirimlerle başladı. O kampanyalardan bir tanesi sarma makinesi. Sadece 5 euro. Mihani sarmadaki et, 5 euro. Gidiyorsunuz, selamımızı söylüyorsunuz. Biraz üçteyiz keçemizde Perihom, Seden ve Perihan. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her tür, her ürün Perihom'da. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürünü gönül rahatlığıyla ve gerçekten uygun fiyatlarıyla Perihom'da bulabilirsiniz. Biraz üçte. Yaz boyunca harika kampanyalar olacak. Şimdiden söylüyorum. Instagram'da ve Facebook'ta tabii ki takip edebilirsiniz Perihom olarak. Orla Yatospiti, Perihom, Orla Yatospiti, biraz üçte. Perihom'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine, Kral FM dinleyicisine keyifli, bereketli bir yaz sezonu da diliyor. Sarma makinesi sadece 5 euro. Yapraklar harika bu zamanda. Akşam ben de yaprak topladım. Geçen hafta baya bir sarma muhabbeti oldu ya. Dedim biz de toplayalım bakalım. Deneyeceğiz artık. Seden'den alacağız bir sarma makinesi. Biz sarma muhabbeti yaparken Bulgaristan'da dinleyen teyzelerimiz, büyüklerimiz varmış. Ellerinden saygıyla öpüyorum. Selamlar. Dobro utro Bulgaristan'a. Ne diyorlarmış, o sarmacı radyocu nerede falan diyorlarmış. Sarmacı radyocu. Lay lay lay lay lay lay. Altın gibi kıymetli, pırlanta gibi zarif dinleyiciler. Günaydınlar radyolarını yeni açanlar. Günaydınlar herkese. Hayırlı bir hafta olması dileğiyle. Guten Morgen Dilek Hasan Halal hanımefendi. Günaydınlar efendim Dilek Hanım. Gökhan Pile sesli mesaj göndermiş. Gökhan'ım biraz sonra dinleyeceğim onu. Canım benim Gökhan'ım. Gökhan Pile. Ayber Gökçeler'de. Beray, Beray günaydın. Ömer Çorum'a çok selamlar. Birleşik Krallık hala gelmedi galiba daha bir. Uyanın bakalım. Sunday Monday Sezer Bey. Sunday Monday. Arzu Hanım gelmedi bu sabah. İnsan böyle meraklı ediyor yani dinleyicileri, devamlı dinleyicileri, müdavimlerimizi. Günaydın aga. Ağır ağır oturtur senin gibi. Oğlum biz o akşam adamı zapt edelim diye yine bir yudum bile üzüm suyu şey yapmadık. Ne geldi benim o akşam başıma? Sen oradan söylüyorsun şimdi. Yasin'im günaydın bu arada. Tebrik ederim Fenerbahçe'nin başkanını. Fenerbahçe'ye yakışanı yaptı. Başkan yine görevinin başında. Fenerbahçe her şeyin üzerindedir diye de net bir mesaj verdi. Aziz başkan hayırlısı olsun diyelim. Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe taraftarının bu konuda söylemek istediği bir şey varsa programa katılabilir tabii ki.

Stuttgart'tan Recep Agam'ın da çok sevdiği bir şarkı bu. Aftosu Antropos var sırada. Orhan Tuna Agam'ı bir mesajlarınızı bekletmeyelim dinleyicilerimizin. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Agam. Bol kazançlar, tüm dinleyenlere sağlık, sıhhat diliyorum inşallah demiş Orhan Tuna. Paris'ten teşekkürler Agacığım, sağ olasın. Bir mukabele sizin için de geçerli. İyi bir hafta olsun hepimiz için. Bol bol huzurumuz, bol bol da sağlığımız olsun. Paris'te havalar nasıl, ısındı mı oralarda? Village Market, Senora Gökçeler, Kaya Hanım günaydın. O markette çalışan hanımefendilere de günaydınlar, hayırlı işler diliyoruz. Günaydın Haşim abi. Seninki geldi, kahveyi ısmarlatır, hemen boş geçmesin. Kimmiş o be Kaykan? Sana mı ısmarlattı kahveyi? Village Market'te. Yaz boyunca yine bizlerle birlikte olacak süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik ve mevsimlik meyveler ve sebzeler. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın diyor Village Market Cellero. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Cellero'da. Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. Village Market Cellero kampanyalarını hem benimle takip edeceksiniz hem sosyal medyada. Çok çeşit tatlılar, günlük üretim ve taze malzemelerle hazırlanmış çok çeşit tatlılar. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kazanacağınız fırsatlar, kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Cellero Xanti, Village Market Cellero'da. Gökçeler'de. Gökçeler harika ya vallahi. Efendim 15 euro ve üzeri evlerinize servis de var. Evlerinize getiriyorlar siparişlerinizi. 694 516 4015. Çalışma saatleri de şöyle: sabah 7 akşam 11'e kadar. Sadece pazar günleri sabah 9'dan 12.30 1'e kadar Village Market Cellero hizmetinizde. Yepyeni bir market anlayışı, yepyeni fırsatları kaçırmayın Village Market'te. Ayrıca Village Market Cellero'da rent-a-car yani araba kiralama hizmeti de veriyor. Village Market sahibi Kayhan kardeşim. Yani Almanya'dan geleceksiniz, Avustralya'dan, Yeni Zelanda, Japonya, ne bileyim İsviçre, Finlandiya, Hollanda'dan geliyorsunuz. Araba kiralayacaksınız. Arıyorsunuz Kayhan Hanım'ı. 694 516 4015 Village Market Gökçeler'de rent-a-car. O konuda da size yardımcı olacaktır. İnanın. Village Market Seller'a hoş geldi programımıza. Aydın günaydınlar. Günaydın Haşim kardeşim. Hayırlı bir hafta olsun herkese. Aydın sen de kayboldun mesela. Birkaç dinleyicim epey zamandan beri kayboldu. Şimdi klasik bahaneyi yazma. Dinliyoruz ama yazamıyoruz gibilerinden. Günaydın Aydın. Sana da iyi bir hafta diliyorum. Çok güzel, ne sıcak ne de çok soğuk, harika bir hava var Paris'te Orhan Tuna Agacım. Kim göndermiş onları? Bravo Serkan'ım, tebrik ederim seni. Aşağı yukarı, aşağı mı yukarı mı oğlum, 6-7 kilo verdin. Bravo, belli zaten oğlum. Disiplinli bir adamsın sen be, tanıyorum ben seni. Disiplinli bir adamsın, harika bir insansın. Tapanca hazır mı tapanca? Bu sabah şarkılar her dilden her dilden. Anadolu Rock, Laika, Recep Agakuş. Her hafta şu Antropos. Her hep bu.

Halaların halası. Günaydın mı? Ya bakalım bir kahve içelim şöyle veya. Bir yeğen hala oturalım karşılıklı. Bir iki muhabbet yapalım bakalım. Eski günlerden, gelecek olan günlerden. Hafta şu antropos. Ali Bey günaydınlar kurdasanlı. Aykan Anga günaydın bakalım. Eski günlerden, gelecek olan günlerden.

Var mı öyle hayatınızda hiç unutamadığınız insanlar, ailenizin dışında, çok sevdiklerinizin dışında, yani akrabalarınızın falan dışında olabilir mi? Vallahi Yasin'im, kardeşim benim, şükürler olsun ki birlikte yoldan çıktığımız çok samimi dostlarımız var. Onlardan bir tanesini biliyorsun zaten. Ha, çok şükürler olsun. Adam yani 55'ten sonra aldırdı kendine, gidiyor. Şimdi aslında felsefi olarak düşündüğün zaman en geç 40 sene sonra, hadi ben 40 seneyi de çok koyduk ya, 30 sene sonra hepimiz ölmüş olacağız. Kalanımız da altına işiyor olacak, tamam mı? O yüzden herhalde Gürkan abim yaşam felsefesini birazcık değiştirdi. Materyalist düşünceden başka taraflara geçti. Eğleneceğim lan ben de. Abi gel gözünü seveyim, yeter 3 saatten beri pistesin. Zeki Müren o kadar durmuyor. Fotosentez yaptı adam gecenin bir saatinde, bir saatine kadar. Abi ben 11'de yatıyorum zaten. Bırak, zor durdurduk adamı. Şükürler olsun, şükürler olsun. Birlikte yoldan çıktığımız çok samimi dostlarımız var böyle. Anladın mı Yasin olayı? Yine nami baliso bir yerle oturabildim. Deliyos, tin after bebek. Pop pop pop. Hayır, bu konuda katı bir tutumum yok da. Aa, gören bakıyor böyle. Aa. Hakan bakan baya, good morning bir zahmet. Günaydın bakan Sezer'im, hoş geldin baya. Bu ne? Snap. Yeni mi bu? Hani sen karşıydın AI şarkılarına Sezer Bey? Göndermişsin yine bir snap snap, ne bu? En büyük kayıp Murat Hoca, ela dosya pono, ela gormesi. Murat Hoca benden bazen yazışıyor Serkan. Özelden yani, programdan sonra. Birçok dinleyicimle özelden, programdan sonra gecelerin sabaha karşı da yazıştığımız oluyor yani, sabaha kadar. Murat Hoca'la geçenlerde konuştum. Biraz yorgun biliyorsun tabii ki. Efendim efendim. Dinliyorsa Murat Hocama da kolay gelsin. Mahmut Hoca diyorum ben ona. Kolaylıklar diliyoruz efendim hepinize. Bu güzel ternek gününden. Günaydın Aşım abi. Madem layıka, ben de bir to agriolurudu alabilir miyim? Dinletebilir misin saygı? Hayırdır bu sabah? Hayır Aylin. Halam böyle, sen böyle. Hayırdır kız? Cumartesi pazar niye böyle? How was weekend? Agrio Lulu'du. Hazırlayın Aylin kardeşim şarkısını. Ne hazırlayacak? Kimse gelmemiş ki stüdyo. Patron da yok, çalışanlar da yok. Emekçi Aşım abi yalnız Aylin bugün. Ah, ne geldi başıma be böyle.

Voryoplast'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendi adıma Voryoplast'ı Instagram'da Voryoplast Cash and Carry olarak takip edin. İstifade edin, yararlanabilirsiniz. Harika ürünleri var. Yepyeni yerinde Koyunköy'ünde, biliyorsunuz orasını da. Efendim, Voryoplast artık perakende satışlara da başladı. Yani gidip Koyunköy'ündeki yeni yerinde arabanızı park ediyorsunuz. Park etme alanı da var. Bu çok önemli trafikte. Bu çok önemli deyince hep rahmetli İlber Ortaylı hocam gibi.

burası çok önemli diyor diye böyle. Efendim söyleyeyim, temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları mağazamızda perakende satışlar başlamıştır Volio Plus'ta. Barış, iyi günler diliyorum. İyi bir hafta, kazançlı bir hafta olsun gerek sana gerek bütün esnafımıza, bizi dinleyen bütün esnafa hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Volio Plus'ta çok çeşitli boy ve renklerde saksılar var, plastik masalar, sandalyeler ve tabureler. Perakende satışlar başladı Volio Plus'ta. Aylin'im benim canım. Canım ciğerim demiş ki Allah kolaylık versin Haşim abim. Lazımsa yardıma bir iki keçicik göndereyim. Onlarla oynarken burada stüdyoda programı unuturuz maazallah Aylin'im. Sağ ol canım benim. İnşallah her şey yolundadır Aylin. Ha, bakmadım hikayene, bakacağım. Tamam Aylin'cim, oldu. Nerelere gittiniz kız yine? Bakayım, tamam. Volio Plus 17 senelik tecrübesiyle şimdi yepyeni mağazası, çok güzel mekanı ile, yepyeni ürünleriyle hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, torbalar ve bunları perakende satışa da başladı. Mağazaya gidip alışverişinizi gönül rahatlığıyla görerek yapabilirsiniz. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle de. Aynen. Kolaylıklar diliyorum. Volio Plus, Koyunköy'de yeni yerinde. Dur bakayım Aylin'im şimdi nereye gitmiş? Aaa, Köstra. Aylin'im bu kirazlar Balkan kirazları mı? Yani bizim doğal kirazlar, doğada olan kirazlardan mı? Çok güzel bir yerdir Köstra. Gitmenize olursam Otmanören, İhtiyar Mahalle, Köstere falan oralarında. Oraların genel adı Otmanören. Tamam mı? Yani orada mahalleler var falan. Acayip dayı bir manzarası var. Bir gör azıcık be. Bir gör azıcık be. Vallahi bak. Çok mükemmel bir manzarası var. Yazın sabahleyin erken saatte oraya bir çıkacaksın. Yakında bir daha. Bak şimdi coğrafi bir konum söyleyeyim. Böyle Koyunköy'ün oradan gidiyorsunuz. Sakarka'dan da gidiyorsunuz. Hani böyle Balkan'a baktığınız zaman pervaneler var ya. Renewable enerji, yenilenebilir enerji türbinleri var. İşte oradan gidiyor yol. Koyunköy'ünden de çok rahat gidiyor. Arabanızla da gidebilirsiniz. Bir gidin. Çocuklarınızı alın, kendinizi alın. Yalnız gitmeyin yani, kendinizle gidin. Abi bir bakıyorsun Halkidiki'den ta İzmir'e kadar gözüküyor hava küçük olduğu zaman, hava güzel olduğu zaman. Tamam mı? Yani orada sanki Aylin ruhani bir ışık gözlemliyorum ben her gittiğimde. Haz alıyorum ya. O kesik kesik taşlar, o akan sular. Coğrafya, memleket harika ya canlar valla. AI olacaksa böylesi olsun demiş Sezer. Ama çeviriyorsun sen de Sezer vallahi billahi. Kara kızat. Serkan Süleyman bir selam verir, bir selam yazar demiş. Yazmadı oğlum adam, ne yapalım şimdi? Dur bakayım. Ha, gelsin bakalım. Tamam. Bu sabah böyle başladık. Güzel şarkılar. Bu vesileyle tekrar günaydınlar. İnşallah tesirli oluyordur bu güzel şarkılar.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 25 32 111 064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: halinize ve haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Bugün telaştan bir de yalnız olmakta da kahve yapamadık. Bu sabah kahve içemedik. Kendimize gelemiyoruz. Ey vatandaş, bu tarafa doğru gelecek bir can, bir kıymetli can varsa getirsin bakalım. Yoksa başkanlığa yeni seçilen Aziz Yıldırım'ı mı arayayım acaba Yasin Bey? Abi kahve içemedik bu sabah, hayır olsun Balek. İşte günlük telaşlar bunda, dünya telaşı, dünya telaşı. Ya, farklı düşünürlerin ve dervişlerin hikmetli sözleri var. Bu konudaki edebi ve tasavvufi metinler de var. Ne anladın dünyadan diye sormuşlar dervişe. Derviş de cevap vermiş. Ölülerin sevgiyle anıldığı, yaşayanların sevgisizlikten öldüğü bir dünyaya şahit oldum. Ölülerin toprağına çiçek ektiler, yaşayanların bahçesini talan ettiler demiş derviş. Aynen. Lay lay. Sonra Yunus Emre'nde demiş ki, dini millet sorar isen aşıklara din ne hacet? Aşık kişi harap olur, bilmez din diyanet. Yunus Emre'm. Evet, biraz tasavvuf, biraz edebiyattan sonra soralım bakalım Fenerbahçeli taraftara. Fenerbahçe'deki gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 17.245 oyla birlikte başkanlığa Aziz Yıldırım seçildi. 8 yıl aranın ardından tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım transferde gaza bastı. Baz gaza aşkım, baz gaza. Kim tutar seni baz gaza? Yasin, neler getirecek bakalım başkan? Kim, hangi? Gerçi çok büyük isimler de kalmadı ya futbol camiasında. Kimi getirebilir Aziz Başkan mesela? Zlatan İbrahimovic'i getirebilir mi? Günaydın canlar. Hadi bakalım be, hadi bakalım be. Ömer kardeşim, Arzu Hanım. Günaydın kardeşim Haşim, selam olsun tüm İskeç'e, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Londra'dan tekrar ekmeğimizin peşindeyiz. İş bizi bekler, kolay gelsin. Ömer'im döndü Çorum'dan. Leblebiriyle birlikte İngiltere'ye döndü. Kolay gelsin, hadi bakalım. Günaydın Kral FM ailesi, kolay, güzel ve bereketli geçen bir haftamız olsun, amin. Amin Arzu Hanım, Arzu Hanım kendi yazmış, sonra da amin diye ekleyi vermiş. Kolay gelsin Haşim, iyi yayınlar dilerim. Nasılsın bakalım? İyi valla, çok şükür Arzu Hanım. Bugün yalnızım. Acayip şekilde yalnızım hem de. Ne patron, ne krallar, ne kraliçeler, ne ekip arkadaşları. Kahve bile içemedik bu sabah ya. Hayır olsun. Siz nasılsınız Arzu Hanım? Hafta sonunuz nasıl geçti bakalım? Kahve içen arkadaşlar göndermişler güzel fincanlarıyla. Yetişemedik bu sabah, ne yapalım? Bir yudum kahve içeyim, ondan sonra falıma bakacağım. Bak bak. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan koparmış. Hasan Çarıkçı günaydın. La la la, günaydınlar, kolay gelsin kralım. Her zaman hazırız biz demiş Hasan Çarıkçı. Hasan'ım günaydın, sana da kolay gelsin. Geçen gün selam verdim yanımdan geçtin arabayla. Çocuklar falan, yengem, hiç oralı bile olmadın. İşte Balkanların, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun, hatta Latin Amerika'nın yakışıklı çocukları. Hüseyin Hacı Bedel ve Hamdi Hacı Bedel. Onlar... neyse. Bize bu tişörtlerden gelecek mi acaba Hacı Bedel? Rahmetli deden ne söylemiş oğlum gene? Benim de sonum böyle olmasın. Ciddi mi şimdi bu haber? Vallahi bak. Hacı Bedel, nasıl bir haber oğlum bu böyle? Mehmet Ali Berent abim de sormuş, hayatın anlamı nedir sizlerce? Şimdi bu kafayla mı konuşalım abi hayatın anlamını? Sen madde değil bir manasın abi. Almanya'ya kadar uzanayım yine, günaydın Haşim, kolay gelsin. Herkese selamlar. Hasan abim günaydınlar. Mr. Sao Berando çalışanları çok çok günaydınlar. Hüseyin'e de, Hasan abime de, orada çalışanlara da hayırlı işler dileyelim bakalım. Vedat Muric'i getiriyor. Ben de büyük bir şey getirecek sandım ben. Ne bileyim, Zlatan İbrahimovic, Ronaldo, Pele, Mele falan. Vedat Muric kim bu oğlum? Oya Hanım yazmış, Fenerbahçe'nin seneye cezası var, başkanı gömeceğiz. Haydi gene. Dört kız daha başlamadık. Tövbe Allah'ım ya, bismillah var. Tüm rakip taraftarlar davetlidir. Helva bizden, gözyaşı sizden. Oya Hanım, büyük konuşmayın sonra. Sezon sonuna doğru baya böyle Fenerbahçeliler üzülüyor. Bence biraz tedbirli olmakta. Tedbirli olmak gerekiyor. Aziz Başkan geldi, şampiyon Fenerbahçe falan böyle. Vara gidiyoruz, Vara, dur bakalım. Özkan günaydınlar demiş, inandığımız yerden kırıldık abi. Hayırdır, hangi taraftan mesela? Neye, kimden inandın, nereden inandın oğlum, nasıl kırılmak bu? Özkan bak, az önce söyledim ya, yani öyle pek de fazla da ciddiye alma. Tamam, en geç 30 sene sonra hepimiz ölmüş olacağız, kalanımız da altına işeyecek. Bak ha, fazla da ciddiye alma olayları. Çok çok ciddi değilse, tamam mı yani? Hani eskilerin bir lafı vardır ya, şairler falan salla gitsin diyorlar ya. Can Yücel mesela. Ve Hollanda, Emircan Osman, günaydın Aşım abi, ver coşkuyu, kulağımızdasın. Hadi be. Orada speksiyon mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Emircan? Basamaklar boyanıyor böyle rolularla falan. Maskeler takılmış, speksiyon. Hollanda'da otelolar yine harika işler çıkartıyor. Memleketimin insanı rızkının peşinde. Almanya'da, Hollanda'da, Batı Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde kolaylıklar diliyorum. Çalışırken yazamayıp bizi dinleyenler, dinleyicilerimize. Emircan çok selam söyle kardeşim oradakilere. Ceza demedim aşıma bir cenaze. Ha, Fenerbahçe'nin seneye cenazesi. Aa, ben de ceza olarak okudum da öyle değerlendirdim. Acele etme o ya, acele etme. La la la la la. Düşünsene gene nasip kısmet oluyormuş. Aziz Başkan'ın Fenerbahçe şampiyon oluyormuş. Göreceğiz. Seni Cengiz arayacak sonra, verdin numarasını bilesin, bizim o iş için demiş Çarıkçı Hasan, siyah kuşak sahibi. Hayırdır oğlum, Cengiz beni niye arayacak, ne oldu, bir şey mi, sıkıntım var yani, Cengiz'e selam söyle. Hangi Cengiz lan? Arasın bakalım, programdan sonra arasın yalnız. Bizim Özkan, hayır hayır değil Özkan. Buradan İskeç'den benim tanıdığım Özkan. O küçük o. Yasin. Hayır, bizim Özkan yok be. O çalışıyordur kesin. Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor abi. Ta gelsin be. Bizim bir şeyimiz yok yani. Bir şikayetimiz yok. Aa bakın, dur şimdi. Bunları okumadık. Okuyalım hemen hızlıca. Günaydın. Güzel bir pazartesinden günaydınlar demiş Alev Molla hanımefendi. Alev hanım da bayağı zamandan beri yazmadı. Yasemin Çoban hanımefendi, günaydınlar. Selamlar herkese demiş. Teşekkür ediyorum. Size de günaydınlar. Çok çok selamlar. Lay lay lay lay. Diğer mesajları da hemen alayım. Aylin'cim yazmış. Otmaner'i Köstre köyümüz, köklerimiz, kökenimiz. Otmaner'inde bu köyler nasıl oluştu Aşım abim, hikayesini biliyor musun? Bu arada şarkı için çok teşekkür ederim. Bağıra bağıra eşlik ettim. Helal olsun kız sana. Biliyorum. O isimlerinin Otman Ören, yani Köstre falan nereden geldiğini, orada da mezarlık çalışmalarım falan olmuştum. İlk gittiğimde köyünüze, oradaki mahallelere, bazı evlerin bahçelerinde mezarlık gördüm Aylin. Sonra oradaki tanıdıklara falan sordum. Eski zamanlarda mesela 18. 19. yüzyılda evlerin en yakınlarını, tabii annelerin babaların evlerin böyle bahçelerine gömüyorlarmış. Bir iki tane öyle mezara da denk geldim. Harika yerler. Zaten Otman Ören isim olarak da daha Orta Asya'dan, hani o Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, oradan Trakya'ya, oradan Balkanlara uzanan bir... nasıl yorumlayayım şimdi onu? Bir öğreti diyeyim, onun ismi diyeyim. Nasıl diyeyim böyle şimdi? Bunları konuşalım, sana fotoğrafları da gösteririm. Oradaki mezarlık çalışmalarının yarısını tamamladık, yarısı kaldı. Alican'la, Baki'yle gitmiştik oralara. Gidin görün efendim, gerçekten Köstre, Otman Ören, İhtiyar Mahalle. Yol çok uygun. Bir gün böyle pazar günü sabahleyin erkenden o tarafa doğru gidin, ondan sonra oradan aşağı salın kendinizi lambır lambır lambır denize kadar. Sadri Ahmet Yeniçe günaydınlar. Günaydın Aşım abim. Çok çok serin havalar dilerim. Hava çok sıcak. Dur kız, düne kadar yağmur yağıyordu. Sıcaklık istiyorduk ya. Şimdi şaşırma kendini Sadriye. Ah. İyi yayınlar tüm kral dinleyicilerine. Selamlar, Sadri Ahmet göndermiş. Azıcık sıcak yapsın be ya. Sezer, can you hear me? Snap Arabic Scover. Dur şimdi onu hazırlayacağım. Yalnızım, bugün yetiştiremiyorum. Sezer'im kusura bakma. Yok, bence efsane olacak, gelsin. Hayır, hiç öyle. Bu konudaki öngörüm o. Yani Aziz Başkan bu sefer bu işi becerecek yani. Kırcaali'li Mediko Dental Doktor Ali günaydınlar. Kırcaali'ye de Şevket Veli günaydın. Bugün çalışmıyorsun biliyorum. Büyük bir ihtimal halı da yıkamıyorsundur. Bitirdik oğlum halıları. Ne halıları artık? Ha. Azizim günaydın yani. Vay bra, bir Allah'ın kulu da yazmadı. Nasıl kahve içiyorsun diyene ve bakın buraya. Hey. Zaten 3 incire 2 zitin tekrarı, hani Gürkan'ın dediği gibi program yapıyoruz. Ama insan yazar. Getirmesen bile yazar. Nasıl kahve içeceğim bakalım arkadaş diyene. Yusuf Faganacı. Oğlum insan Faganalan gelir. Faganın kepçesini böyle kaldırır, kahveyi oraya koyar. Balkona kadar uzattırır Faganayı. Getirir gene. Gürkan gibi fotosentez yapıyorsunuz vallahi billahi. Sen biraz da sizi yani Vincenzo Italiano konusuna değinsene demiş Yusuf abi. Abi benim yaş 48, tamam, ben 40 yıllık Beşiktaşlıyım. Yani iyi bir Beşiktaşlıysam bir cacık olmaz abi, tamam mı? Kusura bakma, o yüzden hiç girmiyorum. Yani bu konulara girmiyorum derken, girelim konuşalım eyvallah. Beşiktaş taraftarı da dinlesin. Yani bu konular öyle. Şimdi birinci ana başlık, ana sebeplerden bir tanesi ne biliyor musun? Rahmetli Süleyman Baba vardı ya, Süleyman Seba, efsane başkanımız. Diyordu ki iş adamından futbol takımı yöneticisi ya da futbol kulübü yöneticisi olmaz. Bu bir. Var mı bizde iş adamı başkanı? Var. Olmaz abi, baştan kaybediyoruz biz oyunu. Biz bir kere ne zaman İtalyan oyunu oynamıştık ya? Yani İtalyanların o katı bir savunmaları var, biliyorsun değil mi abi? Yani Beşiktaş her zaman atak oynar. Çünkü neden? Kartalız abi biz. Pençelerimiz var bizim. Biz kanatlarımızı bir açtık mı 3,5 metre. Şimdi futbol, spor konuşup da diğer dinleyicilerimizi de pek rahatsız etmeyelim. Futboldan, spordan demeyelim de futboldan hoşlanmayan dinleyicilerimiz vardır. Yani Vincenzo Italiano'nun başarılı olacağını zannetmiyorum abi. Benim o kişiye karşı herhangi bir garazım yok yani. Vincenzo'dur, Pincenzo, Serenata'dır, Sogofredo'dur, Mandalata'dır, bilemem. Günaydınlar, yok işteyim ama ikinci var diye şimdilik evdeyim, kahvemi de yeni yaptım. Şevket, sen kahveni içtin, ben bu sabah kahve içemedim ya. Nescafe bardağını nereden aldın? Buradan, Yunanistan'dan mı aldın Şevket'im? Senin şu evinin manzarası gerçekten çok hoşuma gidiyor Şevket. Şu önünde apartmanlar var ya, onlar böyle nasıl diyeyim şimdi sana, o eski dönemlerden kalma apartmanların yeniye dönüşecek hali gibi duruyor yani. Transformers gibi bir şey. Çok hoşuma gidiyor senin o sokak. Böyle geniş cadden de var orada, yeşillikler, eski binalar. Sovyet Rusya'dan kalmış bina izlenimi veriyor bana. Doğru muyum? Orta sütsüz.

Ücretsiz muayene estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri. İmplantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantili. Onun garantisini veriyor bir kere Doktor Ali. 3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama var. Ayrıca kliniğinde dahili ve ortopedi hizmetleri de sunuyor. Doktor Ali Kırcaali de Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak yararlanabilirsiniz, istifade edebilirsiniz.

90'lardan bir müzik dinleteyim mi size? Hani şu aşık olduğumuz yıllar. Unutamadığımız yıllar. Bir bakışında dört mevsim bulduğumuz zamanlar.

0: Sezer, sen niye böyle Haşim'in mezar merakı araştırılsın diye önerge vermiş Birleşik Krallıklar'da Sezer? Niye oğlum, niye araştırıyorsun? Niye sen şaşırıyorsun oğlum bu mezar olayına?
1: Sana alkış yok
0: anca. Bu da bir hobi.
1: Snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk, tam matchtik, sayende hepsini ettik, sana yakışanı yaptın. Giderek buna şaşırırdım sandın, geleceğinden parlak ruhsun.

Sezerim, şimdi Snap deyince ben böyle bir şey bekledim. Bu Snap... Ha, ben şöyle bir şey bekliyordum mesela Sezer. Snap deyince bizim zamanların Snap'ı. Ha. Yeğenim, ben böyle canım ciğerim böyle bir şey bekliyordum yani. Snap deyince benim aklıma buraya gidiyor. Bre, ne oynardık bunlarda biliyor musun Sezer? Sen tabii daha o zaman C vitaminli portakaldı. Hasan abim çok güzel bir, iki tane güzel fotoğraf göndermiş. Şimdi abi bu burası fabrika mı yoksa eski bir caminin kalıntıları mı desem, tam çözemedim ki ben de. Sanki biraz fabrika gibi duruyor. Minarenin yarısı yıkılmış gibi, ilginç bir fotoğraf gerçekten. Bilemedim abi. Elbet power be çocuğum. I have got the power snap. Evet, binalar o zamanlardan kalma. Az önce Şevket'in oturduğu mahallenin binalarını yorumluyorduk ya. Onunla alakalı mesaj göndermiş. Valla çok hoşuma gidiyor senin o binalar orada. Özellikle Sofya'ya gittiğimde Şevket. Bu arada Sofya Radyosu, Bükreş Radyosu, TRT İzmir Radyosu ve Azerbaycan Finlandiya Radyolarına da günaydınlar. Huamenta. Good morning. Binalar o zamanlardan kalma. 1950-75 arası yapılma bu binalar. Zaten tahmin ettim. Bulgaristan'ın bazı şehirlerinde, Romanya'da da öyle, o tarihi kokuyu ve dokuyu koruyorlar Şevket. Geniş geniş sokaklar mesela Sofya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da. Bildiğim kadar şu öndeki iki bina en erken yapılanlardan, sonra benim oturduğum bina 1973-75. Yani 1980'li yıllara kadar, Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar. Ondan sonra modernizm ismi altında neler yapıldı neler. Neyse, onlar ayrı konular. Burada eski ilk yerleşen insanlar öyle diyorlar. Sonra da şu kırmızı tuğlalı binalar yapılmış. 1977-82 yıllar arası, aldığım bilgiler bu yönde. Hmm. Onlar da güzel yani, öyle yüksek yüksek binalar değil. Şehrin dokusuna uygun binalar gibi gözüküyor. Arkada dağlar falan. Hiç bozmamışlar yani o dokuyu. Bizim eski şehir gibi. Mesela Old Town var ya, geldin sen gördün oraları, gezdin. Bu arada efendim, bu sabaha karşı Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. En az bir kişi öldü. Tsunami uyarısı yapılmış. Bana stüdyoya ulaşan bilgi şu anda böyle. Filipinler'de orada çok büyük depremler oluyor. 7.8 olmuş. Sabaha karşı pazartesi bugün itibariyle. Gelişmeler olursa sizlere aktaracağım yine. Onlara panelka deniyormuş Şevket. Bak Sezer yazdı. Beton panellerle yapıldığı apartmanlar. Nasıl oğlum, sen o apartmanlar yapılırken yetiştin mi onlara?

Recep Usta'cığım, Stuttgart. O günkü programdan sonra 2-3 arkadaş da beni aradı. Yani bazı konularda anlayamamışlar. Ben de yeterince söyledim. Ben sana o gün dedim yani telefon numaranı falan verin diye. Bence o gün bayağı bir yararlı bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sakın bir hafta sonu, sakin bir hafta sonu geçirdin. Güzeldi, iyi geldi demiş Arzu Hanım. Çok mu sakindi kız? Milaymoğlu, günaydın bakalım dayıcım. Diego, abo, bu ne be? Jet ski, abo, abo, abo. Nerede bu be? Portal House'da mı? Ne tarafta bu? Ali Milayim. İyi maşallah. Var mı böyle jetler bakalım be Ali'cim?

Öyle mi? Yeni bilgiler gelmiş Mehmet Ali Birant abime. Şu ana kadar 12 ölü ve 120 yaralı varmış Filipinler'deki 7.8 büyüklüğündeki depremde. Aman Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Reklamlara gideceğim. Önden önce sponsorlarımı bir tanıtayım. Şarkı arası verelim. Güzel bir şarkı var. Sırada Blok 3'ten dinleteceğim. Bu adamı da içeri aldılar mı? Alacaklar mı? Alır gibi içeri alır gibi yapıp sonra salıyorlar mı bu insanları? Ne yapıyorlar? Blok 3. İskeçemizde Güneş Gold. Yepyeni kampanyasıyla efendim. Ayrıca danışmanlık da yapıyorlar İskeçe'de. Güneş Gold. Kuyumcumuz düğün, söz, nişan... Alışverişlerinizde büyük kampanya eskiyi getir yeniyi götür kampanyası yeni sloganıyla birlikte Güneş Gold hizmetinizde. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda yatırım amaçlı olarak da bilgi alabilirsiniz. Atilla Bey'de Güneş Gold'u sosyal medyada da bulabilirsiniz. Sezer, we have got the power. ...2541-1025-79-699-5-71-01 cep telefonu. Bölgedeki çeşit ve fiyatlar artık size çok yakın. İskeçemizde şehir meydanına 12 adım yanında. O kadar, 12-15, hadi bilemedin 16. Güneş Gold.

0: Başkanlık sistemi hakkında düşüncelerin peki nedir?
1: Kanka nasıl?
0: Başkanlık hakkında düşünceleriniz.
1: Başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nde Amerika'nın prezidentim. Dikkat et, ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. Daha yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini, gitsin bitsin. 3301'in kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Polat Budur kardeşim benim, Polat Budur'um. Mehmet, sana da günaydınlar. Almanya'ya selamlar. Polat Budur'um bugün doğum günüymüş. Dinliyorsa doğum gününü kutluyorum Polat kardeşimin. Polat Alındır. Doğum günün kutlu olsun Polat'ım. Sağlıklı, güzel yılların olsun. Polat Budur. O başka var mı arkadaşlar gönderecek? Bir bakayım ben buradan. Hayır, tamam. Şimdilik bende bunlarmış. Sabah kahvesi içmek, evet, güzeldir. Kahve getirdiler mi sana? Ne doğru söyleyeyim? Hayır, öyle değil. Ne yalan söyleyeyim? Canınız sağ olsun canım, yoksa önemli değil. Efendim bugün 29 derece, yarın 29 derece, çarşamba 30 ve 29 derece olacak perşembe günü havalar. Müjdat'la yine dün görüştük. Şöyle bir hava tahmini vardı. Hemen okuyacağım size, bulayım onu. Bugün yalnız olunca hangi birine yetişeyim? Şarkımı hazırlayayım. Mesajlara mı bakayım? E-maillere mi cevap vereyim? Ondan dolayı da kahve yapamadık. Yarınki program için, yani dün yazmıştı Müjdat'ın, bugünkü program için kısaca bir değinecek olursak, hafta boyunca sıcak koşulların devam edeceğini aktarabilirsin dinleyiciye. Olası 42. yağmurları için takip eden programda da dile getiririz iyi haftalar dedi Müjdat Eminoğlu. Teşekkürler Müjdat'ım, sana da iyi haftalar. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis, Asfalt Boyu, Gökçeler. Uygun fiyatları, kaliteli hizmeti, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle uzun yıllardan beri Gökçeler'de, Selora'da, Filyotis. Aklınıza gelebilecek her çeşit ve türde malzemeyi bulabilirsiniz. Çok çok çeşit boyalar var ve yine tabii ki son teknoloji makineleriyle istediğiniz rengi hazırlayan Automata bilgisayarla AI bağlantılı ve destekli yeni makinesiyle istediğiniz rengi size hazırlıyor. Filyotis Asfalt Boyu, Ömer Sezer, Çiler Osman. Kolay gelsin gençler. Şeymi Mümin Ustam da yine Gökçeler'de. Kaporta, La Marinaza Tükünüt ustalık işidir. Uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle profesyonel işlere imzasını atıyor Şeymi Ustam. Bir tane kendisi. Şeymi ve Nalan, günaydınlar. Ayrıca orada Şeymi Ustam dükkanında çalışan arkadaşlar var. Orhan Aga orada. Diğer çalışan arkadaşların isimlerini unuttum bak şimdi. İyi günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlarıyla tavan döşeme, araç farlarının parlatılması. Yine her zaman olduğu gibi bütün sigorta şirketleriyle işbirliği. Şeyh'imi Mümin Ustam kaportacımız La Marinaza Tükünüt'ün Gökçeler'de. 2541-032-992 telefon, dükkanın telefonu. 693-2313-208'de Şeyh'imi Ustam'ın telefonu. 7-24 saat arayamazsınız canım. 7-24 saat. 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun'um günaydınlar. Yakup abim günaydın. Kolay gelsin Yakup abim. Yakup abim 45 yıllık tersimiz İskeçemizde. Karaçan, aman Gökçeler'de Karaçanlar nereden çıktı ya? Cebu Şavuk dünyada tanıdığım ve tanıdığıma memnun olduğum insanlardan bir tanesi Yakup abim. Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çağları 69'da. 7-24 saat arayabileceğiniz numarasını vereceğim biraz sonra. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler, havaalanlarından ve hastanelerden ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli işlemleri ve kağıt işlemlerini hallediyor Serhun Delioğlu. Ve ayrıca her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri'nde. Facebook ve Instagram'da, sosyal medyada da takip edebileceğiniz ismiyle Cenaze Hizmetleri Serhun. Bitişik halde yazıyorsunuz. 698-77-99-377 numaralı telefonu. İşte tam 7-24 saat arayabileceğiniz telefon bu. Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri.

Ahmet Kaya bu güzel türküleri de gerçekten çok güzel yorumluyordu. Ne demiş derviş? Hacı Bektaş Müneri. Kendi noksanını bil, arif ol. Kimsenin aybını gözetme gönül. 73 millete bir nazar ile bak. Hak sevmiş, yaratmış, söz etme gönül. Başkan ben derim. Termoteknik günaydın, hayırlı işler. Katılın şu Türkiye'ye. Beraber söyleyelim.

Hayda Brafeler. Haydi canlar, günaydınlar. Allah gönlünüze göre versin. Şu Efe türküleri de olmasa ya bu şavuk dünya çekilmez bra. Hayda.

Ehi, vai, vai, va. Oynamak isteyen varsa buyursun efendim. Şöyle 4-5 dakikalığına kendinize bir zaman ayırın. Hey gidi efendim. Hasan amcam. Eyvallah. Oyda.

Hüseyin Lütfioğlu, günaydın. Dayanamadın ha? Ya şefe. Hanover'a çok selamlar, dayıma selam gönderiyorum. Kayhanım, dayıcım her şey yolunda mı? Hanover, gelsin bakalım Efe türküleri sizin için.

Dayı bu nasıl bir başlangıç demiş, pazartesi. Dayı başlayacaksak böyle başlayacağız tabii. Hey, radyonun müdavimleri geliyor. Günaydınlar. Gönlü güzel insanlar. Allah gönlünüze göre versin. Gönül pencereniz açık olsun. Hoppa. Nazife ablacığım günaydın ablam. Savaş abimin çok selamı var. Cumartesi sohbet ettik. Karaköy beyaz atlı, beyaz saçlı Savaş abim. Haydi bakalım bra. Yenice İlyas.

Minancığım merhabalar. Hayırlı haftalar Haşim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Harika gidiyorsun. Sağ ol demiş Mine Hanım Çanakkale'den. Selamlar saygılar Ahmet Baba'ya da. Altan'a bir ara bir şeyler sormak istiyorum Mine Hanım. Yazarım ben ona. Çanakkale'ye kucak dolu sevgiler. Uzun Köprü, Lapseki, Gelibolu. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşme benim. Bandera günaydın.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalite

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: sadece bu radyoda.
1: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
2: Bobo hazır mı Bobo? Bobo! Lay lay. Bekir'i de Pelekit'i de Tosteki Tu Bobo Seydan İdris. Ciğer şiş yaptı yepyeni. Şimdi Tosteki Tu Bobo Seydan İdris tanıtacağım ama ondan önce Esat dostum mesajını göndermiş. Sen bu Lapseki'yi çok sevdin dayı. Guten Morgen, günaydınlar, Kalimera, iyi programlar, hayırlı bir hafta dileğiyle herkese iyi günler demiş bütün dinleyicilere. Bir tanesini Esat'ım. Sana da Kalimeralar bol bol, hadi bakalım tatil yavaş yavaş yaklaşıyor. Yasin günleri sayıyor zere. İşte şu kadar kaldı, bu kadar kaldı falan gibilerini. Kaç gün kaldı be Yasin'im? Kaç para o? Porsche ile gelecek. Bu sene Porsche süreceğiz. Dayı senin bu Porsche ile Lapseki'ye kadar gene gidebilir. Ya Lapseki'yi buldum tamam. Aguş dayımı da buldum. Gel gelelim Çeşme'yi bulamadım. Aguş dayım dedi çok şey ters zamanda geldim be dedi. Mentereci dedi. Ah, dedim Aguş da hayırdır? Olmaz dedi yani. Dört tane var bizde dedi. Onlarla uğraşmam lazım dedi. Çeşme'ye dedi başka gün gideriz. Ama dedim yapma etme ta Eskiçi'den geldin. İstersen Amerika'dan gel diyor. İşim var benim diyor. Dört tane var adamda dört tane. Hey, bah bah. Ya. Sonra Çeşme'ye yaptıracak. Yaptıracaksın tabii. Bir tanesini idare edemin. Dört tane senin neyine? Aguş aga dedim. Hadi bakalım mentoracı sen dedi yoluna ben yoluma dedi. Aa, çay içtik tabii canım. Bir dahaki sefere geldiğinde Çeşme'ye götüreceğim. Sana sürprizim var dedi. Ondan götürmedim dedi Esat. Vallahi bak. Dedim hayırdır ne böyle? Oğlum dedi sürpriz dedi. Söylenirim bakan mı dedi. Kara kızan dedi. Al başını kaç bakan buradan dedi. Bana yere batmayasın. Hem de göstermedi Çeşme'yi bana. Bulacağım ben o Lapseki'yi. Gene gideceğim. Güzel çok güzel. Gelibolu Lapseki harika ya. Ben bizim Trakya insanı. At arabasıyla geçiyor böyle talikalı geçiyor adam. O aga ne çekiyorsun be dedi. Üç tekerlekli geçiyor orada videodan gördün mü? Esat. Tam videoyu çekeceğim üç tekerlekli geçiyor elini kaldırıyor böyle. Videodan sonra talika geçiyor tıngır mıngır tıngır. Talikalar var tabii da Lapseki gelip oldu. Niye çekersin bırağa dedi. Allah çektirmesin dedi. Ya Esat valla bizim Trakya insanı renkli. Vallahi bak. Çok acayip çok renkli insanlar hiç böyle. Hemen diyorlar gel bakalım gel bakalım. Ey şş, gel bakalım biraz bir şeyler yiyelim içelim be. Mesela Tırcı abi vardı. O da ta Hatay'dandı. Hani video vardı ya hikayelerinde paylaştık. Bizim içimizde var bu hümanizm yani anlatabildim mi? Biraz sükunet lazım. Sıracım hoş geldin. Günaydın sıra. Rumeli topraklarına selam olsun. Bre. Bak şimdi. BMW fabrikası uyandı geldi aramıza katıldı. İlker Sıracım hoş geldin. Kaç gün kaldı İlker'im? Kaç gün kaldı bakalım? Efendim Master Travel'e teşekkür ederim Cengiz sağ olasın. Görüşeceğiz inşallah en kısa zamanda. Tosteki Tu Bobo müşteri memnuniyeti ve siparişlere göre efendim bu hafta kokoreçler oğlak kuzu çevirme var. Cuma günü Dünya Kupası başlıyor. Onun bir programına bir bakalım bakalım. Mehmet Ali Birant abim ya da Yasin eğer müsaitse bir göndersinler bakalım programa. Cuma günü başlayacak olan Dünya Kupası maçları kaçta başlayacak? Ne zaman oynuyor? Kim kiminle ne nasıl? İşte bu Dünya Kupası maçlarını iyi izlemek lazım. Oradan Yasin'im anlatabildim. İyi futbolcular alabilir Aziz Başkan Fenerbahçe. Galatasaray alabilir, Beşiktaş alabilir, Samsun Spor alabilir. Böyle Dünya Kupası'nda genç isimler kendini göstermek ister. Cuma günü Dünya Kupası başlıyor bakalım. Bir aydan fazla sürecek bu etkinlik. İşte o etkinlikleri Tosteki Tu Bobo Seydan İdris'in dükkanında da izleyebilirsiniz. Çok büyük gayet böyle çok kocaman bir tane televizyonu var. Hem mezenizi alabilirsiniz hem oğlak kuzu çevirmeden kokoreçten tadabilirsiniz. Mangal başı böyle anladın mı? Ekmek ve pidede döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Ufak ufak yarışmalar yapacağım. Tişörtleri de kazanabilirsiniz. Tosteki Tu Bobo, Seydan İdris ve Kral FM On Air Media Grup işbirliğiyle tişörtlerinizi alabilirsiniz. Yarın bir tanesini giyeyim Bobo. Belegeti Bekirli'de dostumuz. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak bulabilirsiniz. Ciğer şiş yaptı yeni. Bir deneyin derim. Bu vesileyle maçları izlerken Tosteki Tu Bobo'da arkadaşlarınızla, dostlarınızla birlikte keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Yemek ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte. Temiz, sıcak, tazecik, dumanı üstünde lezzetler Bekirli'de. Tosteki tu bobo. Ha perşembe mi başlıyor Yasin? Ben cuma biliyordum bak. Penin de kesimera. Helal ya. Poliyosere. Helal. Tiyene penin de meres. Bu galta sabotakiri yako tiye emine. Triyan doktu. Hadi ye. Penin de kesimera. Gürkan abine söyledin mi? Tamam geliyorum dedin mi? Erkut şey demiş. Dayı demiş. Nasıl olacak senin bu arabayı? Şimdi isim vermeyeyim. Reklama girmesin. Senin arabayı gelin arabası yapabilir miyiz? Ciddi ciddi söylemiş Erkut. Erkut'umuzun düğünü var biliyorsun. Dedim Erkut ne cevap verdi? Güldü, cevap vermedi Erkut. Vay vay vay vay mentereci vay. Dur bakayım ben buradan bir programa bir gireyim buradan Yasin bakalım. Perşembe günü başlayacakmış madem. Günaydın Araşma abi, yayınlar. Seydan İdris Dünya 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır. Büyük televizyonuyla, işte açıcı mezeleriyle, kızarmış tavuklarıyla, kokoreçleri çevirmeleriyle Bobo'yu bir tanıyın. Bobo'dan sonra laf seki. Bulamazsın yalnız sen o çeşmeyi. Zaten yalnız gitmeyeceğim öteki sefere giderken. Bu ilk gittiğimde böyle çevreyi gözlemledim. Nerede kalabiliriz? Nerede yer içeriz? Nerede durlanırız falan? Tilki! Sabah gönderdin. Tilki vaaz vermeye başladığında gözünüz tavuklarda olsun. Ama ben sensiz gider miyim? Lapseki Çeşmesi'ne bir daha öyle hata yapar mıyım? Yeni bir video hazırlayacağım Survivor'ım. Talikalan böyle. Talikalanın üstünde. Eski talikalardan.

Dayıcım, Türk'ün azı Rizmir'in kabakları var sırada. Hanover'e göndereceğiz. Orada çalışan ağalara, abilere göndereceğiz. Hisin yazmış gibi yağmurlu Birleşik Krallıklardan, İngiltere'den selamlar. Sezer, senin o tarafta da yağmur var mı? Lan yedi bela. Kara bela Hisin. Konuşurum. Çok konuşuyorsun dayı dersin. Konuşmam. Sen bugün neye konuşmayın diyorsun? Çok güzel söylüyorsun, maçları izlemek için burada. Ben de Bobo'ya gideceğim. Gelince birlikte gidelim dayı demiş Bandera Hüseyin İngiltere'den. Sen bir gel de gerisi kolay. İngiltere saatinden saat 11'de Türkiye maçını orada saat kaçta bilsin mi? Burada saat 11'de İngiltere saatinde. Orada da saat 6'dır herhalde. Gündüz 6 mı? Sabah karşı. Sabah ezanından sonra 6 mı? Akşam üzeri 6 mı? Canım yani sabahleyin saat 6'da maç izlenmez ama hiç senin. Ya, örümcek adam mısın? Zargana işi. Karabela. Dur bakayım, şimdi ben internetten gideceğim, bir bakalım şeylere. Geldi, tamam. Hemen gönderdi, sağ olsun. Mehmet Ali Birant abim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle. Canım 72 maçı da söylemeyeceğiz. 11 Haziran Perşembe günü başlıyor. A grubu Meksika, Güney Afrika, Mexico City Stadyumu Türkiye saatiyle 22'de 10'da. Yunanistan saati kaç oluyor abi? 12 Haziran Cuma günü A grubu Güney Kore, Çekya, Guadalajara stadı saat 5'te sabaha karşı. Tamam. Kanada, Bosna Hersek, Toronto stadyumunda saat 10'da. B grubunda. Bunlar Cuma günü oynayacak. Perşembe günü oynayacak maç saat 10'da. Cuma günü oynayacak maçlar. Cumartesi abi bu programı tutuyorum. Yarınki öbür günkü programlarda da dinleyicilere aktarırız. Teşekkür ederim, sağ olasın emeğin için. Oo, çok yağmur var İngiltere'de, çok. Bizde gene burada yaz. 36,5 derece. Stuttgart'a, Hanover'a, Bremenhafen'e, Münih'e, Düsseldorf'ta ve Köln'e gönderiyorum. Hüseyin Senar söylüyor. Bülent Ecevit Kalpaklı dostuma da gelsin.

Aynen. Sami Usta, Ahmet Sami Usta. Pazartesi, Deftere, Monday, Ternek günü. Day, lay, lay, lay. Bir buçuk saatte oradayız. Frapeler bitmeden oradayız. Sen iste yeter ki. Eyvallah Esad'ım. Günleri saymıyorum. Günleri saydıkça daha çok zor ve güç geçmiyor. Günler geçmiyor. Geçecek Esad'ım. Gurbette olan dinleyicilerimiz memlekete gelecekler. Büyük bir ihtimalle birçoğunuz Ağustos ayında falan geliyorsunuz. Ben daha şimdiden size ailenizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Şöyle bedeninizde, ruhunuzda, düşüncelerinizde böyle bir dinlensin birazcık, değil mi? Sizler madde değil birer manasınız güzel insanlar. Ne demiş atalarımız? İnsanı görünüşüne göre karşılarlar, konuşmasına, bilgi birikimine göre de uğurlarlarmış. İyi bir şeye benziyor bu gelen. Dur bakalım, gelsin konuşalım. İstirham ederim efendim. Buyurun siz söyleyin. Anlat bakalım bildiklerini. Anlat anlat anlat, dinleyenler dinlermiş. Ondan sonra bilgisine, birikimine göre de uğurlarlarmış. Öyle bu işler azizim. Günaydın da, iyi hafta olmasını dilerim. Bol bol konuşasın o sarı mikrofonu horozunla beraber. Horozumu gene hiç unutmayasın bak Güven. Neydi bu horozun adı bak Güven? Güven ona isim de verdi. Sizin horozlar ne yapıyor bakalım bak çocuğum. Mülhaima, Ruaya yok mu? Var tabii dayı. Hepsini aklımda tutamıyorum abi ondan. Bayram, Ayaz Efe yanında mı Ayaz Efe? Dayı, biz Nuh tufanında gemiye yetişemeyenler grubuyuz. Bilemedik o gemiye. Coşkun da doğru be ya. Aha bak, Coşkun'da, Ceyhun Coşkun'dan aklıma gelmedi. Aykan Duman, Coşkun, Ceyhun. Plakakçılar da kayıp bugün. Dinleyici son bir haftadan beri kayıp, sıcaklardan olması gerekiyor. Aşım abisinin horozundan Güven'in horozlarına, tavuklarına şaba. Saat gibi onlar, saat gibi.

Odasına girdim, bir haller olmuş. Halden hale geçmiş. Ye. Bu ne olmuş? Öyle mi ablacığım, görmedim. Pasta nasıl olmuş? Melis'in doğum günü bugün. Ona küçük bir pasta yapayım dedim. At bakalım fotoğrafı be ablacığım. Savaş abim geldi, konuştuk. İlk önce Melis'imin doğum gününü kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun, sağlıklı, huzurlu ömürleri olsun. Ailesiyle birlikte inşallah zeytin ağacı gibi, her zaman söylediğim bir örnek. Zeytin ağacı gibi, zitin ağacı gibi ömrü olsun inşallah Melis'in. Melis, doğum günün kutlu olsun. Nazife abla, abla sen ne pasta yapmışsındır şimdi, biliyorum. Ne kadar güzeldir o böyle. Bir parçacık böyle kahvelen, azıcık bir parça pasta. Daha kahve gelmedi bu arada kıymetli dinleyicilerim. Vay vay vay vay, ablam bu ne ya? Leonardo da Vinci'nin tablosu gibi, bu pasta değil, resmen bir şaheser, sanatsal bir şey yapmışsın ablacığım, bu ne ya? Valla samimi söylüyorum, ilk defa böyle bir pasta, böyle güzel bir şey görüyorum. Çilekler böyle, of of of of of of of of. Davut, aa, uzaktan benim bile canım çekti Nazife ablam. Kız, ne kadar güzel şey yapmışsın böyle, el emeği vallahi billahi. E, mum falan yok mu abla? Yani mum falan oluyor mu? Mumsuz doğum günü pastası mı olurmuş be? Eline sağlık be ablacığım, çok lezzetli görünüyor. Bir de çok sanatsal görünüyor. Yani böyle resmen böyle el emeği, göz nuru, huzurla hazırlanmış bir pasta ya. Kara kız hanım diyor Nazife ablam bana. Vay vay vay vay vay. Melisciğim, harika bir pasta yapılmış sana, harika. Yasin, ne zaman Türkiye-Avustralya maçı? 4.35'te. Yasin demiş ki, biz burada böyle bir şey yapacağız. Önce sabah namazı, sonra kelle paça, sonra maça. Aynen. Türkiye-Avustralya maçı. Önce sabah namazı, sonra kelle paça, sonra maç. 4.45'te bu maç. Bence bayağı izleyen olur ay. Samimi söylüyorum. Sabah namazından sonra maça gidiyoruz. Allah'ım yarım, daha neler göreceğiz be. Dünya Kupası'nda böyle şeylerde, bakın burayı. Aa, öyle mi abi? Görmedim ben daha videolara, bakacağım. Aa, öyle mi? Tamam. Akşama diyorsun. Evet. Çok da güzel bir sürpriz olacak. Vallahi abla çok beğendim ya. Güzelmiş. Ya sen gene hemen hiç kaçırma. Gönder bakalım fotoğrafı, görelim diye. Yok sana fotoğraf fotoğraf. Aşım afiyet olsun. Sütsüz orta şekerli. Aynen. Bırak Arzu, sabahtan beri 6,5 kere söyledim. Bir Allah'ın kulu yazıp da demedi. Getiriyoruz dayı kahve diye. Bakın buraya bak. Sütsüz orta şekerli bir kahve rica ediyorum. Abi bir şey değil Arzu, bu sabah yetişemedim. Gerçekten yetişemedim kahve içmeye. Odasına vardım. Arzu, duydun mu Yasin'i? Sabahleyin namazdan sonra önce kelle paça, ondan sonra maç izleyeceğiz. Sabah sabah sabah. Baba'ya gidersen bensiz görüşürüz, ne yazayım ne de konurum, sana haberin olsun. Maçlar için mi diyorsun Yusuf? Bir soru soracağım, bilirsen Yusuf, Baba'dan bir tane tişört kazanacaksın. Kahvesiz gün mü başlar? Başlayamıyor işte, açılamıyor bir türlü Arzu. Maalesef bugün yetişemedik. Stüdyo bira bana emanet, kimse kalmamış burada. Anam hangisine yetişeyim? Sersem tavuk gibi değilim, sersem horoz gibiyim. Toparlayamıyorum. Sabahtan beri su içtim. Şimdi şöyle uzun bir 8-10 dakikalık bir şarkı seçeyim de gideyim bir kahve alayım kendime. Ya bu horoz mu?

Ot elektrikçimiz Elektrolog Zaftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Sami Ustacığım günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Bereketli bir hafta olsun esnaflarımıza. Efendim, arabanızın elektriği cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden. Ot elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik ve cereyan işleri, batarya bakım servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvalarının kontrolü için iki tane yeni makine almış. Bu iki tane yeni son teknoloji makineler sadece klima işleri için kullanılacak. Bakın benden söylemesi Ahmet Sami Usta. Elektrolog Zaftaki Newton Ot elektrikçisi. Önümüz yaz, biliyorsunuz klimaların servisi önemli. Bu sıvıların değiştirilmesi, klimaların temizliği. Çocuklar arabaya biniyor. O yüzden iki tane yepyeni makinesiyle sadece klima işlerini çok titiz bir şekilde hem servisini hem temizliğini yapıyor Ahmet Sami Ustam. İskeçemize girerken ya da çıkarken İskeçe Kavala yolunda böyle karalan bir diz benzinci var. İkuşti şoktörü şoktörürüyor. Hemen sağ tarafta zaten tabelası da var, pinakidası da var. Ahmet Sami Usta Elektrolog Zaftaki Newton diyor, yazıyor. Gidin tanışın. Klima sıvılarının kontrolü, klima temizliği ve klimaların her türlü servisi için iki tane yeni makinesiyle anında hizmetinizde. Pazar günleri hariç sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar hizmetinizde. Güvenli sürüşler ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatları, yepyeni servisleriyle oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician olarak takip edebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Yeni klima makinelerini ben gittim gördüm. Bir gidin görün, klimalarınızı bir bakın. Orijinal, böyle otomatik avtomata olarak bilgisayarda gösteriyor. Klimanın neresinde eksiklik, neresinde arıza, neresi temizleniyor, ona göre müdahale ediyor Ahmet Sami Ustam. Elektrolog Zaftaki Newton. 693 979 2743'te telefon numarası.

Dünya Kupası maçlarını ben de seviyorum Arzu, gerçekten. Allah'tan hafta sonuna falan denk geliyor ilk tur. Vallahi saat kaç olursa olsun o maçlar izlenir demiş Arzu. Yalnız cumartesi pazar gecesi Venezuela'ya karşı oynadık. Hiç beğenmedim. Yarım saat bakıp kapattım maç. İnşallah atmosfer Dünya Kupası'nda daha güzel olur. Daha heyecanlı ve aksiyonu dolu geçer. Onlar hazırlık maçlarıydı tabii ki. Şimdi bir taraftan da Amerika, Meksika, hadi Meksika evet futbolda biraz iyiler. Amerika, Kanada onlar futbolla pek iyi değil. Onlar basketbol ve beyzbolda iyiler. Taraftar olarak herhalde büyük bir ihtimal başka dünyanın başka yerlerinden de izleyiciler gidecektir Arzu. Maç 6'da. 4.45'te sabah namazı maç 6'da. İkisinin arasında da kelle paça.

Hayır, 14'ünde maç. Yasin göndermiş olduğun şeye bak oğlum. Sezer ne zaman gönderdin oğlum? Sihirli DNA'ya de selam olsun. Pandora'nın sihirli kutusu. Sezer. Fingirdeş bu oğlum.

Burada horoz yok be ya, bunlardan var demiş. Gürkan kardeşim Avustralya'dan. İyi yayınlar Ayşim Aga, iyi haftalar demiş. İyi yayınlar, iyi haftalar Gürkan'ım. Bu ne? Bu horozun bir üst modeli mi? Yeni mi çıktı bunlar? Abi onlar da horoza benziyor. Bazı çıplak kalmış hayvanın, buraya bak. Avustralya'nın yerli horozları bunlar Gürkan.

Kim kiraz topluyor Gülşah Hanım? Bu arada az önce Gürkan kardeşim Avustralya'dan mesaj gönderdi ya. Bir fotoğraf gönderdi. Bizim buradaki horozlara benziyor da farklı biraz. Boyut olarak da farklı. Üç boyutlu bu. Büyüklerinden. Emu kuşuymuş onun adı. Bunu yakaladı. Emin bugün kanadı yaralı. Bu şimdi ikinci gösterdin tam böyle şeye horoza benziyor. Avustralya'da da ne garip hayvanlar var be Gürkan. Peace at home, peace in the world. Gürkan 1881 adamsın oğlum sen. Avustralya'ya çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz oradaki dinleyicilerimize de. Gülşah Remzi Hanım efendi günaydın. Hırsopoli'de kiraz toplayan kızlara Rahime, Semra, bütün kızlara şaba. Gülşah Remzi Hanım'dan bütün kızlara, kiraz toplayanlara Hırsopoli'de şaba. Kral FM dinleyicisine de şaba. Kral FM'den de şaba. Gülşah Hanım dinliyorlarmış mı? Hırsopoli Sarı Şaban. Önümüzdeki haftada kiraz festivali falan var herhalde değil mi? Sarı Şaban Hırsopoli'de gerçekten güzeldir. Karpuzu meşhurdur Sezer'in. Efendim kirazları, üzümleri, ayranı falan böyle. Sezer bilir oralarını Sezer. Birleşik Krallıklar'dan. Haşim abim günaydın, nasılsın? Hayırlı programlar. Murat hocam sabah bayağı bir dedikodunuzu yaptık. Serkan Süleyman'la. Lütfen programı bitir, tarlada çalışanlar seni dinlemekten iş yapamıyor. Oturmuşlar radyonun başına seni dinliyorlar. Olmaz böyle, olmaz böyle. Doğru söylersin Murat'ım. Allah ne muradın varsa versin. Allah gönlüne göre versin hocam. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepimize. Ya canım şimdi Murat hocam onu diyoruz ya, gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun diye. İşleri aksatmak yok. İma rabıta ima parı. Ne ama rabıta ne ama parı. Bu kadar basit. Şık şık şık şık şık şık. Hayır zaten duymadın. Gelince anlatacağım sana o konuyu ben, tamam mı Yasin? Okey, Hırsopoli'de kiraz toplayan arkadaşlar, Rahime Hanım, Semra Hanım, diğer bütün kızlara kolaylıklar diliyoruz. Şaba Kral Efendi'den, Gülşah Hanım'dan, ta uzaklardan. Dur şimdi klasik olarak söyleyeyim. Efendim Rahime Hanım ve Semra Hanım efendi, gelirken akşam üzeri biraz kiraz bize de getirin bakalım, tadalım. Hırsopoli kirazı nasılmış? Sarı Şaban kirazı. Kral Efendi'den Hırsopoli'ye Sarı Şaban'a şaba. Hoppa! Murat hocam çok vallahi böyle mutlu gördüm sizi Aziz Başkan'dan sonra. O ne be Sezer, at Murat'tır diye. Gürkan senin yazın var mı tatil bizim buralara gelirken? Avustralya'dan gelirken bir kanguru yavrusu getir diyecektim baya. Salalım bizim burada böyle. Çoğalsınlar. Yaşar mı? Yaşar bence yani. Kanguru Trakya'da niye yaşamaz? Yemin ederim kanguru nesline diyecek ki biz yanlış yerde dünyaya gelmişiz baya. Trakya diye bir yer var. Avustralya nere? Trakya nere? Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya geç, oradan böyle okyanustan Pasifik, Atlantik, Kanada'nın arkasından böyle gel. Gel gel gel gel gel gel gel. Şaşırmaz hayvanla nereye geldiğini vallahi billahi. Çok güzel bir şarkı var sırada. Yaz Gülü. Yalının şarkısı. Ondan önce sponsorlarım, iki tane sponsorum var. 2-3 tane, onları da hemen bir tanıtayım sizlere. Yüksek müsaadenizle İpronist Asi Ahmet ustamız, İsa Ulu Ahmet ustamız. Saydolu günaydın. Günaydın, günaydınlar. Ristonida Yalınlı. Mert günaydın. İyi haftalar geliyoruz. Terne gününüz güzel olsun. Altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi Vistonida zeytinyağları. Son teknoloji makineleriyle hazırlanıyor her sene mükemmel yağ üretimi. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası Yalınlı'da ve Almanya'da. Avrupa için iletişim bilgilerini detaylı bir şekilde www.vistonida.de'den bulabilirsiniz. Instagram'da Vistonida Olive Oil.
Elif Review Vistoni'de Olive Oil Yalımlı'dan. Yalımlı için telefon numaralarını veriyorum. İnternette de yine bulabilirsiniz, sosyal medyada. Elif Review Vistoni'de Olive Oil 6.98-74-51-656 6.93-31-60-160. Harika zeytinyağlarıyla Vistoni'den. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalınlı'da pazar günleri hariç her gün hizmetinizde. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlanıyor Vistonida'nın mükemmel yağları. Ayrıca Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere de inşallah önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diler. Zeytinler bu sene çokça zeytin, çokça çiçek açtı. Bol çiçekli, inşallah öyle gider. Yine bereketli bir yıla benziyor zeytin açısından. İnşallah da öyle olur. Yaz gülü. Kavuşsak mı bir yaz günü? Ya ile çok güzel bir şarkı ya. Gerçekten kim seçtiyse, kim seçmiş? Ha? Yaz gülü, boynunda boncuklu. Acayip bir şarkı. Gül aşka. Yaz gülleri, sabahların kralları, kraliçeleri. Sarı şabanda çalışanlar.

güzel seçimleriniz için de teşekkür ederim. Güzel şarkılar hatırlatıyorsunuz. Aga biz iş için geldik buraya. İş bitince döneceğiz inşallah. İlk fırsatta uğrayacağım. Sana bir frappe içeriz. Buyur gel kardeşim Gürkan'ım. 1881 ile gel. 1881 dövme yaptıracağım. Annem izin vermiyor. Başarıların daim olsun. Yayınlarını keyifle dinliyorum. Çok da gülüyorum. İyi yayınlar tekrar. Size de kolaylıklar dilerim çocuklar. Daha rızkınızın peşinde Avustralyalara kadar gitmişsiniz. Çalabım yardımcınız olsun. Allah gönlünüze göre versin. Memleketimin insanı dünyanın dört bir yanında değil, 14 yerinde vallahi. Helal olsun. Vallahi helal olsun.

Gürkan'ın 1881 bizim Birleşik Krallık'tan İngiltere'den Sezar kardeşim çok merak etmiş. One question diyor dayı diyor. Kanguru lazım değil bizim oralarda, istilacı tür onlar, bir çoğalmaya başlıyorlar, önünü alabilene aşk olsun ondan sonra. O derece mi Sezar? Nüfus planlaması yok mu bu kangurularda? Aa, Gürkan kardeşimize sormak istiyorum. Orada kanguruları avlamak legal. Bir de devlet tarafından teşvik ediliyormuş, doğru mu diyor. Sezer soruyor Gürkan'ım. Bunlarda şey yok mu ya? Çoğalma başlıyorlarmış. Sezer. Doğum kontrol mu? Yok mu bunlarda be? Tavşan gibi bunlar.

Oynaklı bir şarkı gönderdim Murat hocam. Sessiz konuş. Hanım dinliyor. Anam anam anam anam. Sarı Şaban'a saldım tabi oynak şarkılar. Ha bakalım. Hem oyunu yaz hem kiraz.

Arzu diye ki bu şarkılarla kendimizi yaza hazırlıyorsunuz. Remixler falan. Sezer de öyle diyordu Arzu. Gözlerim doldu. Ağlayacağım geldi şimdi. Azıcık müsaadenizi istiyorum. Çok güzel bir fotoğraf geldi vallahi. Recep Ustacığım kolay gelsin. Yaz hazırlık şarkıları, remix şarkılar, en güzel sahil şarkıları tabii ki sizin radyo istasyonunuz Kral FM'de Dinleyenler Kulübü'nde.

harika yaz şarkıları, çalışırken, kiraz toplarken, ev işleriyle meşgul olurken, küfür ederken, sohbet ederken, kendinizi dinlerken, Kral Efendi efendim, yaz şarkıları.

0: lay.
1: Doğruymuş, biz bak Sezer karşılık verdi. Gürkan 1881 1930 yani bilmiyorum. Doğruymuş, biz de öyle dediler, bize de öyle dediler. Kanguru vurmak için izin gerekmiyormuş. Çok fazla varmış kanguru. Şöyle ilave ediyor yalnız Gürkan'ım. Ne biçim anlayışsa bunlarınki de, bundan birkaç yıl önce binlerce deveyi öldürdüler, çok su içiyorlarmış diye. Deve bunlar o ya. Abi öldürme, olmayan yerlere gönder işte. Vatan Avrupa kafası be, ne olacak? Taner Akin'e hoş geldin Taner'im. Günaydın Ayşim. Seda Sayan'dan Yıkamazlar Beni Çalabilir Misin? Tabii ki de dinletiriz. İyi haftalar diliyorum sana. Bir oy... Gülşah az önce hiç sesini çıkarma dedi Mahmut Hocam. Bütün güzel şarkılar bu remixler. Kiraz toplayanlar için olsun, kolaylıklar diliyorum. Bereketli olsun işleriniz efendim. Sağ olun, var olun. Gönül pencereniz hep açık olsun.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarayım.

0: Bordo benim bak. Aslanım be.
1: Helal.
0: Benim kimse yok kardeşim arkamda. Aslan. Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

Bu büyük şarkılarla bizi coşturdun diyor Emircan Hollanda'dan. Şarkılar sizin için oğlum. Bu benim kahve içmemiş halim. Bir de bir kahve içsem gör bak sen. Ey vay vay. Bir de gece 12'den sonra programlar var. Mother

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Καινούριο όχημα.
4: Μπουρμπουλίδρες.
3: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
4: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
3: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
4: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
3: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
4: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
3: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
4: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
3: Άρα καινούργιο το όχημα.
4: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
3: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
5: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
6: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
7: ...8 Haziran itibariyle pazartesi gününde sizin radyonuz Dinleyenler Kulübü'nde Kral Efendisiniz. Efendim bugün 8 Haziran Karne günü, 8 Haziran Dünya Okyanus günü, 8 Haziran En İyi Arkadaşlar günüymüş. Şimdi mi söylesin başım bunları? Sabahtan söylesene bak çocuğum. Bayağı şaşkın aşım. 8 Haziran En İyi Arkadaşlar gününüz, 8 Haziran Dünya Okyanus gününüz ve 8 Haziran Karne gününüz kutlu olsun. Karne aldığınız günleri hatırladınız mı? Hani karneleri alıyorduk elimize. Aa, yaz tatili bitiyor. Bakayım senin karnende pek iyi var mı? Var. Pek iyiler, iyiler. Orta dereceli iyiler. Beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 10 üzerinden 10. Beden eğitimi dersi 10 üzerinden 8. Müzik, spor, matematik, kimya. Dünya karne günü. Karne alıyorduk. Böyle ne kadar seviniyorduk. Bir dersimiz hafif kırık geldiği zaman da birazcık üzülüyorduk tabii ki. Çocukluk hali canım. İbrahim İstasi, İsağlu, Ahmet Ustam. Günaydınlar ustacım. Kolay gelsin. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık börekleri. Tabii ki nerede? Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında İskeçemiz'de, Ksanti'de. Profesyonel ustamız. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler var. Sıcacık poğaçalar, börekler sabah 6-6.30'dan 2.30'a kadar. Gelin bakalım neler varmış. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşerli, patatesli ve çikolatalı ve tostlar, sandviçler. İbrahim İstasi, İsaoğlu Ahmet Ustam'dan. Hanagi Çaldari 94 orası. Telefon numarası 2541-30-50-53. Cep telefonu 693-63-65-628. Insta ve Face'de İbrahim İstasi olarak istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Siparişleriniz için Fagi, Volt, Box, eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zamorabita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kasorabita ve pizzalar. Az önce de ifade ettiğim gibi çok çeşit tostlar da var. Ruin İstasi'nin bu ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz efendim. Tabii ki de. Kiraz toplamaya gideceksiniz. Sabahleyin geçiyorsunuz, alıyorsunuz. Kivi tarlası, misirlere karık çekeceksiniz. Hayvanlarla ilgileneceksiniz. Çiğ alıyorsunuz ya da pişik de alabilirsiniz canım. İpro İnistansı İsaoğlu Ahmet Ustam. Yaprak toplayanlara da kolay gelsin şaba. Yapraklar öyle bir olmuş ki halam, geçen akşam biz de topladık. O yüzden geçen haftadan beri tazecik yaprak dolmaları. Yaprak dolması deyince, sarma deyince Aslı aklıma geliyor hep. Tencere tencere fotoğraflar gönderiyordu bana Aslı. Bu haftada sarıyoruz mu sarmaları? Almanya'da da yapraklar toplandı mı, sarma yaprakları? Şeyde Bulgaristan'da topladılar. Ya aslında biz 8 Haziran'ı Dünya Sarma Günü ilan etsek ya be ya. Efendim, Dünya Sarma Gününüz kutlu olsun. Tazecik yapraklarla bir saracaksın şimdi. Arzu Hanım, sizin oralarda var mı sarma? Aslı dedim, geldi hemen. Kız! Canım ciğerim, şey demiş Aslı, dur bakayım bir dakika. Arzucuğum, bir dakikacık bakacağım. Şevket de göndermiş videoyu. Günaydın, kolay gelsin, nasılsın demiş. Teşekkür ederim Aslı, ben akşam üzeri, geçen akşam asma yaprağı topladım. Yani sarma için yaprak topladık aracımla birlikte. Bugün sarma yok, taze fasulye var. Oh. Hep de en iyi yemekleri buluyorsun be Aslı, vallahi billahi. Hamarat kızamaya. Bu hayatta Aslı'cığım ruhani ve lezzetler vardır, hazlar vardır. Bir de böyle damak tadındaki hazlar vardır. Onlardan bir tanesi sarma. Cacıklı, bol sarımsaklı, taze fasulye. Bu zamanda of. Azıcık zeytinyağı cazı üst cazine, taze soğan, taze samsak mamsak. Bir dostum sarımsak verdi, onları da ekmişim. O kadar lezzetli oldular ki. Allah'ta bugün stüdyoda kimse yok. Bugün gelmeyin stüdyoya. Kapıları da kapatıp sonra açayım bir ara da patron demesin, ne bu be? Ya uzun yaşamanın sırlarından bir tanesi iyi bir ilişki tabii ki, o muhakkak iyi bir ilişki. Efendim, çok çok sarımsak yemek ve öpüşmek. Yani bunlar da o. Bilim adamları yapmışlar bunları. Ya. Diyeceğim halacığım, taze samsaklar, taze fasulyeler, o yapraklar. Ağzının tadını biliyorsun tabii. Tabii kızım. Yani biz böyle basit şeylerle, basit yemeklerle seviyorum yani o yemekleri Aslı. Azıcık fasulye, böyle azıcık peynir yancı ağzına. Azıcık da ayran, böyle hafif tuzlu olsun ama ayran tansiyonu çıkarmasın. Sarma saranlardan taze fasulye pişirenlere sofranız bereketli, evleriniz, horandanız bereketli olsun. Kendi bahçenden ektiğini topladıktan sonra yapıyorsun ya o yemeği. Onun bereketi, lezzeti başka oluyor. Kendin ekiyorsun, kendin biçiyorsun muhabbetiyle böyle. Üretim işte o. Hani o köy enstitülerindeki ana felsefe oydu. Üretmek. Çiftçinin üretmesi. Köylü milletin efendisi dedi ya Gazi Paşa'm, aynen bu. Yani şimdi bu zamanda tazecik patatesler, fasileler, yapraklar, soğanlar, samsaklar, o baklalar, maklalar. Ey Allah'ım ya, kaçıyorum. Kaçtım Aslı. Arzu, kahve içmedim, bari yemek yiyeyim be ya. Yusuf abi, maytap oynama, gözünü seveyim. Bu ne bu abi be ya? Bir ben yokum bu masada. Yusuf abim de Magiras aşçı olduğu için. Dayı ne yaptın be ya? Ne zaman? Şişeyi niye öyle çevirdin arka? Markası gözükmesin diye mi dayıcığım? Ha? Dur ben şimdi hemen anlarım ondan. Bakayım. Anlayamadım. Renginden anlayın desem anlayamadım. Arzu yazmış, sus aşım sus diye. öyle mi ya? Saat olmuş 12:30. Sabah 6'dan beri zangır zangır zangır. Bu ne be ya? Aynen. Gele teyzenle annem yapıyor Arzu. Zeytinyağlı taze fasulye. Böyle azıcık üzerine zeytinyağı da ekliyorsun. Tamam mı? Of. Ya size hiç sevap lazım değil mi bu dünyada? Biri yapsa da şöyle yarın. Ah bayağı, tazecik sarımsak da çıkardım bahçeden Arzu geçen akşam. Efendim, dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Bu bir yemek programı değildir. Öyle sohbet ediyoruz ev hanımlarıyla. Kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir ve çiçek açarlar. Onlardan bir tanesi de mutfaktır. Yani kadınlar mutfakta mutlu olurlar. Üretirler, böyle güzel yemekler yaparlar. Eşleri, çocukları, hısım akraba horanda yesin değine. Efendim çok memnun oldum. Bugünkü program gayet iyiydi. Haşim Kaçar.

Yapraklar kışlık toplanıyor canım, başlıyoruz salamuraya demiş halam. Kışa kadar bekleyemeyeceğim hala, kusura bakma, tazecik yenir onunla haydi. Şimdi toplayacağız salamura yapacaksın kışa. Kışa çıkacağımız ne malum hala. İşte bu bayağı, işte Kral FM dinleyicisi bu. Kim bu pembe ayakkabılı? Vallahi helal olsun. Hem kiraz topluyoruz hem oynuyoruz Kral FM. Yaşa kız sana. Babak pembe ayakkabılı babak. Kral FM'den

Sezer ince ayrıntıları hiç kaçırmıyor. Ben de laf ne zaman programı kapatmaya gelecek diye bekliyordum. Mana buldum ya şimdi, dur. Taze fasulye yemeği yapacağım Sezer, kaçayım. Hiç tutma beni. Sezer, yaza çok büyük bir tatil planlıyorum. 1,5 ay yokum, haberin olsun. Sezer diyormuş, git daha öte Avustralya'ya git. İstirham ederim efendim. Doğru, şimdi salıyorum bu güzel şarkıları bakalım. Biber tarlasında olanlar. Evde yemek telaşında uğraşanlar. Hanımlar, hanımefendiler. Sabahların kraliçeleri. Kiraz çilek güzelleri, kestane şekerleri. Kral Efendi'den şaba...

Yasemin Çoban hanımefendi, Semra Hanım'a çok çok selamlar. Kızlara kolay gelsin demiş. Gülşah'ım sana da şabak Kalamata'ya. Yasemin Çoban hanımefendiden. Kalamata'ya kiraz toplayanlara şabak. Oo, kiraz kiraz. Oo, kiraz kiraz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt, kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
4: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
4: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 2541-021-831, Santi.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: El yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin Kral'dan.
10: Baki, otosentez mi yapıyorsun oğlum? Neredesin Baki? Çık bakalım bir görelim seni be. Saydolu Günay'ım. Efendim, hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, çit malzemeleri, Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, 30'dan fazla köşeli çeşit pervazlar, felozollar, Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, odun ve metal her boyda merdivenler, güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydolu Günay'la çalışın. Ben 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Her çeşit boyalar var. En çok da Pelachrom boyayla çalışıyor Günay kardeşim. Panagiç Aldar 124 İskeçe'de. www.ergalia.chromata.gr'dan görsel olarak yararlanabilirsiniz. Kat markasının bütün ürünleri ve yedek parçaları. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Her türlü işiniz için malzemeler sabah 6'dan öğlen 5'e kadar dükkanında hizmet veren Saidoğlu Günay'da. Panagiç Aldar 124 İskeçemiz'de. Telefon numarası dükkanın telefonu 2541-071-086. Cep telefonu 690-711-85-46. Recep Bacanam kayıp birkaç günden beri, hafta sonunda bir mesaj yazmadı. Hayır, bu hafta sonu yazmadı. İyidir, hoştur inşallah. Bacanak uzaktan mı ya? 6 kilometreden. Golden Glass sahibi Şaban Ömer Beyefendi, hoş geldiniz, hayırlı işler. Taşyüzü'den yazıyor kendileri. Abi Taşyüzü'deyiz şu an. Ondan sonra Kavala'daki işlerimizi halledip döneceğiz demiş. Bu akşam mı, yarın sabah mı dönüyorsun Şaban? Nasıl döneceğim? Allah işini arttırsın kardeşim. Allah gönlünüze göre versin. Hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Ha canım ciğerim benim. Hadi bakayım. Şaba. Golden Glass'tan Kral FM dinleyicisine, Kral FM'den de Golden Glass'a Şaba. Şaban'dan Şaba, Şaba'dan Şaba. Golden Glass'taki bütün grup arkadaşlarıma, özellikle Yasin'e çok teşekkür ederim demiş. Şaba demiş Golden Glass sahibi. Perihom, Seden ve Perihan Süccaciyecimiz yine güzel bir sponsor anlaşmasıyla bütün yaz boyunca bizlerle birlikte olacak. Biraz 3'te Züccaciyecimiz Perihom, Seden ve Perihan. Perihom'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine keyifli, bereketli bir yaz sezonu diliyor. Yaz boyunca harika kampanyalar olacak. İşte onlardan birkaç tanesi. Tostiera Lefki Beyaz Tost Makinesi sadece 15 euro. Atmostra çamaşırlarınızı sermek için Metaliki sadece 11 euro. Anamistiras, pervane, yelleme veya bizim dediğimiz gibi yelleme veya ya. Anamistiras, 40 wattlı sadece 20 euro. 90 wattlı da sadece 38 euro. Züccaciyecimiz Perihom, Seden Perihan'dan. Biraz üçte İskeçemizde. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik, her türlü ürün. Güzel evleriniz için Züccaciyecimiz Perihan ve Seden'de, Perihom'da. Ve yine bir yeni sponsorumuz Village Market Selero. Kocaman alkışlar yeni sponsorlarımıza, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim işbirliğiniz için. Dinleyenler Kulübü, Onair ve Kral FM'in felsefesini biliyorsunuz artık. Birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz ve birlikte kazanıyoruz inşallah. Kocaman alkışlar Village Market Selero. 15 euroluk alışverişleriniz ve üzeri alışverişlerde evlerinize kadar siparişlerinizi getiriyor Village Market Selero. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik ve mevsimlik meyveler, sebzeler her gün sabah sabah Village Market'te. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her demek damak tadına uygun lezzetler Village Market Seller'da. Instagram'da da aynı isimle bulabilirsiniz. Günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış çok çeşit tatlılar, dondurmalar. Sizin için sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişler ile kaçırmayacağınız fırsatlar, hepsi Selero Xanthi, Village Market Selero Gökçeler'de. Yepyeni bir market. Efendim, günlük çalışma saatleri sabah 7, akşam 11 ve pazar günleri sabah 9, 12.30, 1'e kadar sizlerle birlikte. Ayrıca Village Market'in diğer bir hizmeti de Rent-A-Car. Village Market'te sahibiyle görüşüyorsunuz. Rent-A-Car araba kiralama konusunda da sizlere yardımcı oluyor. Bu fırsatları kaçırmayın Village Market Selero.

Yasin'den Agası Bakiye Şam'a. Yasin'den Agası Bakiye Şam'a. Yasin'den canından çok sevdiği diğer kankası Gürkan abisine Şam'a. Bilay'cım hoş geldin. Günaydın Haşim abi. Tünaydınlar, iyi yayınlar. Nasılsın bakalım? İyi misin demiş. Teşekkür ederim Bilay. Sen nasılsın? Edirne havası. Güzel şarkılar var sırada. Yetişirsem dinletirim. Olmazsa yarın Bilay'ım, olur mu?

Olmaz. Kesinlikle olmaz. Annem kızar sonra. Seden dostum şeyden yazmış. Halkidiki'den. Aşım arkadaş, balık tutmaya hangi sene gideceğiz? Hangi senede mi gideceğiz? Nasıl cümle oğlum bu? Sen gel bakalım. Cenaze hizmetleri Serhun'dan da geçen gün konuştuk. Balığa ne zaman gidelim dedi. Serhun da demiş. Pardon, yanlış. Sen bir gel bakalım Halkidiki'den de bakacağız ona. Ya da sen gelmesen biz bu Halkidiki'ye gelsek, orada daha çok balık var. Altan hoş geldin. Aşim Çanakkale'den herkese çok selamlar. İyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ederim Altan'ım. Sesli mesaj göndereceğim Altan.

bu güzel şarkılar kardeşim Raif'e armağan olsun. Olur kardeşim, Bilay Ahmetoğlu. Raif Usta bugün dinleyemiyor, kulaklıklarını alamamış. Sabah sabah yazdı Bilay'cığım. Dayı dedi bugün dinleyemeyeceğim dedi, kulaklıklarını

İstirham ederim efendim. Buyurun yazabilirsiniz tabii ki. Her gün de böyle yeni dinleyicilerimiz katılıyor. Sezer, canlı yayınlara çıktığında benim adresleri hiç söylemiyorsun. Bana yazıyorsun tabii Instagram'da, burada böyle, Facebook'ta böyle diye. Yarın canlı yayına çıkacaksın. Özellikle adresleri, iletişim bilgilerini senden bekliyorum. Hem İngilizce, hem Türkçe, hem Bulgarca. Kanon işi. Do you agree? Can you hear me, Sezer?

Behçet. Neredesiniz be Karakızanlar siz? Merkez. Toştaki Tubobo tabii ki merkez. Seydan İdris Usta'nın Peleketi Bekirli'de. Pazartesi hariç her gün işinin başında. Perşembeden itibaren başlıyor Dünya Kupası. Perşembe, Cuma, Cumartesi full maçlar. Maçları Bobo'da, Toştaki Tubobo Bekirli'de. Seydan'ın dükkanında çok büyük bir televizyon var. Orada keyifle izleyebilirsiniz. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Mangalbaşı lezzetler var. Ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları. Her çeşit salata, orektikalar. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Toştaki Tubobo Seydan İdris Bekirli'de, Peleketi'de. Ciğer şiş var. Siparişlere göre efendim oğlak, kuzular, çevirmeler, mangalda pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstünde çok çok güler yüzlü, pozitif enerjisi ve harika uygun fiyatları var. Samimi söylüyorum. Toştaki Tubobo Seydan İdris. Arkadaşlarınızla, parayanızla gidebilirsiniz. Maçları izlemeye gidebilirsiniz. Yalnız da gidebilirsiniz. Yarın bir tişört vereyim Seydan bakalım dinleyicilerimize. Instagram'da Toştaki Tubobo olarak istifade edebilirsiniz. Yararlanabilirsiniz. Görselleri izleyebilirsiniz. Adres Peliketi Rodopis Bekirli. Dükkan telefonu 2534-031-202-698-75-96-105 cep telefonu. Toştaki Tubobo Dünya Kupası'na hazır. 4 tane çevirme var artı.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Stuttgart etimi. Tovapera, tovap, tovapori, tokaiki. Lalalalalay. Stuttgart'a gönderiyorum. Münih ve Bonn'a gönderiyorum bu güzel şarkıyı.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
8: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
7: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
8: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
7: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
3: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
0: Η δική σας φωνή.
4: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
5: Bonio Blast yepyeni hizmetiyle bütün yaz boyunca da yine yanınızda olacak, yakınınızda olacak efendim. Bonio Blast Koyunköy'de yeni yerinde. Bonio Blast artık perakende satışlara da başladı mekanında Koyunköy'de. Karahasenli istikbalin tam ortasında, tabelası da yukarıda asıldı gayet güzel. Voryo Plast Koyunköy'de efendim. Instagram'da Voryo Plast Cash & Carry'de istifade edebilirsiniz sosyal medyadan. Voryo Plast perakende satışlarıyla temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesiyle ne giren yemek kapları, saklama kapları mağazada ve perakende satışlarımızla başlamıştır. Ayrıca tabii ki de hayatım, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrilolar. Efendime söyleyeyim, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı siyah plastik kaplar, plastik poşetler, torbalar, perakende satışlarıyla Voryo Plast Koyunköy Kimerya'da yeni yerinde. Yeni Kosan'da Prosopos Yellado Instagram'ı tekrar ediyorum. Voryo Plast Cash & Carry. Yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masa, sandalye ve tabureler. Çok çeşitli boylarda ve renklerde yine harika saksılar var. O güzelim çiçekleriniz için. 2541-021-404 cep telefonu 693-31-68-949 Voryo Plast. E-mail ile yazabilirsiniz. sterkhellas@gmail.com. Voryo Plast yaklaşık 17-18 senelik mutlak tecrübeleriyle hem dayanıklı hem hafif hem de modern tasarım ve çok çok önemlisi çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy'de. Sloganları neydi? Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Barış, kolay gelsin. Voryo Plast, Sterplast işbirliğiyle bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi Sterplast'ın Yunanistan genel bayisi, ana bayisi Voryo Plast. Sezer kaçıyorum. Son bir DJ. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yarın salı azıcık muhabbet ederiz bakalım. Kızılderililerden falan bahsedelim, olur mu yarın? Süslü dönüşü düşünüp süslü konuşalım yarın Sezer. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. İkusti şoktör şok döndürüyor. Benzinci aralım bir dizin yanında İskeçe Kavalı yolunda çıkarken İskeçe'yi hemen sağ tarafta. Yazıyor zaten, tabelası da var. Sami Ustam diyor oto elektrikte. Son nokta Sami Ustam, gerçekten profesyonel. Geçen hafta kendisiyle yüz yüze görüşmemiz oldu. Yeni klima makineleri getirdi. Bu ne demek? klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, her türlü klima bakımı için iki tane yeni makine almış. Dedim ben sana kaç para bunlar hiç sorma dayı dedi. Ama dedi müşterimiz istediği zaman anında son teknoloji, hatta nanoteknolojiyle de çalışıyor AI yardımıyla. Arabalarınızın, efendim traktörlerinizin, pulmanlarınızın, tırların klimalarının artık bakımı, sıvıların değişimi, temizliği, kontrolü Ahmet Sami Ustam'dan sorulur. O kadar. Ne kadar ekmek o kadar köfte meselesi. Aynen. Amcam gideyim yavaşça yavaşça baya. Mısırlara karık çekeceğiz. Zitinlere lipazma atacağız. Oho. Aşama değin iş var hiç sorma. Eşkele işler bizi bekler amcam benim. Oto elektrikte elektronik, elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Ustam'da. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti ve gerçekten tecrübesiyle aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mizan, marş tamiri, kömürlerin değişimi ve klima temizliğini unutmayın. Çok çok önemli. Her sene onların sıvıların değişmesi, temizliğinin ve bakımının yapılması lazım. İki tane yeni makinasıyla bu işleri hallediyor. Elektrologos haftaki Newton Ahmet Sami. Mekanik olarak bu işleri yapan ustalarımız mevcut. Sağ olsunlar, var olsunlar, kaliteli insanlar. Bir de ruhumuzun ustaları var. Doktor Meltem Kırcalı. Ruh sağlığı, mutluluğun temeli, bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı. Bizim Pullman Yaka Durağı'nın tam karşısındaki yeni binada Panagi Çağdari 94 4. katta hizmetinizde. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Instagram'da da Doktor Meltem Kırcalı olarak yararlanabilirsiniz. Mutlaka kendisiyle görüşün. Sabit telefon 2541-02-7525, cep telefonu 693-82-38-599. Doktor Meltem Kırcalı. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür için doktorumuz hizmetinizde.

Hani hep diyorum ya programlarında, Allah size şifa ya da bize şifa olacak insanları çıkarsın karşımıza. Onlardan bir tanesi Sezer. La oğlum yemin ederim bak var ya. Seni tanıdığıma memnun oldum. Utku'yu da tanıdığıma memnun oldum. Sezer şöyle eklemiş. Gidişin olsun da dönüşün de tez zamanda olsun inşallah. Azizim sen nasıl bir insansın baya. Arigato gozaimasu be Sezer'im. Çok çok arigato gozaimasu. Tez zamanda dönersin inşallah. Kırk gün gezersin kırda da bir gün rastlarsın kurda. Ben de denk o gün geldi. Dışarıda geziyorum böyle, şimdi karşıdan biri geliyor. Abi sen Aşık Çolak mısın dedi. Dedim benim, buyur. Ben dedi Sezer dedik. Birleşik Krallıklardan dedi. Dedim o krallığı ayıralım artık yavaşça. Birleşmesinler o kadar. İlber hocamın dediği gibi güzel tesadüfleriniz olsun diyor ya. Dedi ya İlber hocam. İşte o tesadüflerden bir tanesi iyi insanların sizin karşınıza çıkması. Buna inanırım. Baki olsun o hayatınızdaki o güzel insanlar inşallah. Sezer bağırıyor. O dayı diyor, bir imzalı fotoğrafını versene diyor. De öyle anlayacağım. Tanışmamız öyle oldu Sezer'le. Sonra işte tanıştık. Havadan sudan. Abi dedi bir sualim olacak sana dedi. One question dedi. Dedim buyur. Yani İngilizce'de buyur yok ya. Neyse buyur dedim. Abi dedi ben evlenmeyi düşünüyorum dedi. Ah dedim tamam. Dedim tamam dur şimdi. Böyle muhabbet sardı. Dedim o olay düşüncede kalsa olmaz mı Sezer'in? Nasıl olacakmış o veya dedi. Sen de dedi. Susak ağzı dedi. Dur Fatma yenge daha kaçmadım. Bekle kapatma. O derece be ya, bir radyoda program bittiği zaman kapanıyor mu kopçalarla? Hayran hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeybi Mümin Ustam Kaportacı'la Marina Zaftekinito teşekkürler. Atilla Bey, düğün sezonunda söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyalar, eskiyi getir yeniyi götür. Güneş Gold'da kuyumcumuz İskeçe'de. Yeni sloganı Güneş Gold, hem yanınızda hem yarınınızda efendim. Mikhail Karoli 22 adam, şehir meydanına çok yakın. Ayrıca eski gümüşlerinizde bir danışın, danışmanlık da veriyor Atilla Bey. Yatırım olarak nasıl yararlanabilirsiniz, gerek gümüşlerden gerek altınlardan. Ve oradaki bütün malzemelerin de fiyatlarıyla birlikte çok çeşit malzemeyi de görün. Güneş Gold'da 690-95-7101-2541-10-25-79 sabit telefon. İletişim için sebeplerine yararlanabilirsiniz. Sosyal medyada da Güneş Gold olarak istifade edebilirsiniz. Lamarnaz Hafta Kündon Şeyh'in Mümin Ustam'da Gökçeler'de. Orhan Usta orada. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Şeyh'in Ustam'ın dükkanı Gökçeler'den Gümülcine istikametine doğru giderken köprüyü, Gökçeler Köprüsü'nü geçmeden sola kıvrılıyorsunuz. Az ileride. Deneyimli ustam, Şeyh'in Mümin Ustam, hayırlı işler diliyorum. Bütün esnaflarımıza. Bugün katip de bizdik, DJ de bizdik, program sunucusu da bizdik. Var mı? Bir şey dur bakayım, hemen bakayım Sezer'cim. Tamam.

Gökçeler Cidalı ve Malkoçoğlu da epey zamandan beri yazmıyor. İnsan merak ediyor tabii lan dinleyicisini. Efendim Kanal FM'de Dinleyenler Kulübü'nde ben Haşim Çolak ile birlikteydiniz. Teşekkür ederim bu güzel terne gününde yine sizlerle birlikte Trakya ve Rumeli'den haftaya psikolojik olarak iyi başladık. Diyebilir miyiz Arzu? Diyebiliriz. Sohbetler iyiydi yine bugün, şarkılar iyiydi. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hayırdır bu saatte? Taze fasulye pişirdim Haşim. Oh, oh, oh, oh.

Kocaman kocaman çok çok büyük alkışlar. Güneş Gold, Can Fotoğrafçılık, Cafe Tenera, Paradisos, Alektor 1 ve 2, Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri, Serhun Delioğlu, Filyotis, Asfalt Boyu, Gökçeler, Vistoni'de Zeytinyağı, Yalımlı, Patos, Kofi, Tuni, Tosteki, Tubobo, Seydan İdris, Şemi Mümin Ustam, Kaportacımız, Mücel Ferhat, Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne, Saidoğlu Günay, Oto Elektrik, Ahmet Sami, İproin İstas, İsaoğlu Ahmet Ustam, Voryoplast, Koyunköy'de yeni yerinde ve Kırcali, Liv Medico Dental Doktor Ali. Huzurlarınızda sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Daha sonra alkışın en büyüğü tabii ki siz kıymetli dinleyiciler için olsun. Yeni haftanız güzel başlasın, güzelliklerle, bereketiyle, sağlıklıyla gelsin. Yarın sabah nasip kısmet olursa görüşmek üzere, hoşçakalın. Ekin ekti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin İstasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar, kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Yani. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

γαϊλάς και να αλλάζει ένας κόσμος που τρομάζει.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

gününüze Haşim'le renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesiz.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: yaptı. Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjell Reven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.